0: Bugün ayrılık günü.
1: Biliyorum, hissediyorum. Dönüşü de yok. Bak, her şeyi söyledik birbirimize. Gidersen git.
0: Ama lütfen. Bir dakika daha dur.

var ediyorsun, aramam diyorsun ya hani. Ben kötü değilim, sadece yoruldum sevginden. Kırık dökük kaldım, kaçtım sessizliğimden. Eğer bir gün hatırlarsan

0: Garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
0: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
13: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
13: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kur.

0: oluşudur.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: reklam kazandırır.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan

Bizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketi.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaş ve Belediye Meclis üyelerim Başkan Vahap Seçer'i ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Tarsus'ta hayata geçirilecek yatırımlar ve devam eden projeler değerlendirilirken işbirliğinin güçlendirilmesi ve kente yönelik ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler 2026 liselere geçiş sistemi sınavı yerleştirme sonuçlarından önemli bir başarıya imza attı. 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite tercihi yapacak olan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor. Büyükşehir'in rehber öğretmenleri, merkezde kongre ve sergi sarayında, ilçelerde ise Büyükşehir'e bağlı kurs merkezlerinde 10 Ağustos pazartesi günü de dahil olmak üzere pazar hariç 8-17 saatleri arasında tercih yapan öğrencilerin yanında olmayı sürdürecek. YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireyleri sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını destekleyen Büyükşehir, açık hava sineması etkinliğinde bu kez Shrek filmini küçük izleyicilerle buluşturdu. Film boyunca keyifli anlar yaşayan katılımcılar hem günlük hayatın rutininden uzaklaştı hem de bir arada olmanın mutluluğunu paylaştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Marina AVM yanındaki Kültür Park'ta düzenlenen akustik sahne konserleri yaz akşamlarının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Amatör müzisyenlere yeteneklerini sergileme fırsatı sunan konserlerde vatandaşlar açık havada canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirirken etkinliklerde kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk katıyor. 2026-2027 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Mersin Spor Kulübü basketbol takımı sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik heyetinden oyuncularına kadar yeni bir takım olarak parkeye adım atan karetkalarda tek hedef yeniden Süper Lig'e çıkmak. Sağlık kontrollerinin ardından Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ilk antrenmana çıkan oyuncuların oldukça hırslı ve istekli oldukları gözlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Buğsem Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233

0: 66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gerçekleştirilen toplantıda teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Çerçeve yasa olarak bilinen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Van ve Afyon Karahisar'da yaşanan iki olayda yaşamını yitiren iki çocuğun aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Rusya Karadeniz'de iki yük gemisi vurdu. Gemilerin Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıdığı iddia edildi. Mersin Basın Camiası'nın tanınmış isimlerinden Duygu Öksüz hayatını kaybetti. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü ile Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlenen Öksüz'ün ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarıyla kentte üzüntüye neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Mersin Körfezi'ndeki plastik ve mikroplastik kirliliğini gündeme taşıdı. Bir yıl önce verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izliyoruz, denetliyoruz, takip ediyoruz yanıtını verdiğini hatırlatan Kış, Mersin Körfezi'ndeki çevre kirliliği, plastik atık ithalatı ve mikroplastik tehdidine dikkat çekti. MESKİ Genel Müdürlüğü kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. MESKİ bu kapsamda Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacı Ahmetli Mahallesi Zeyker Yaylası'ndaki mevcut depo kapasitesini 50 tondan 100 tona çıkararak bölgenin su arzını güçlendirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yol ve üst yapı çalışmalarını sahada inceledi. Toz koparan ve Resul mahallelerindeki çalışmaları yerinde takip eden Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Kasklı saldırı anı kameraya yansırken site başkanı bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden yeni Mersin İdman Yurdu bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Mersin ekibi kariyerinde daha önce Konya Spor formasını da giyen sol bek Ahmet Tırpancı'yı renklerine bağladı.
3: Haberler.

Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, haftanın ilk iş günü ve yeniden sizlerle birlikteyiz. Yeni gün herkese hayırlar, mutluluklar ve bol kazançlar getirmesi temennisiyle bugün de manşet programımıza başladık. Umuyoruz, diliyoruz güzel bir hafta sonu geçirmiş, iyi bir planlamayla bütün stresinizi atmışsınızdır. Haftaya da böyle dinç bir şekilde başlamışsınızdır. Bizleri İçel TV, San TV ortak canlı yayınından izliyorsunuz. İçel TV ve San TV ait sosyal medyalarda sizlerle birlikteyiz ve San FM radyomuz vasıtasıyla da radyolarınızdayız. Radyo dinleyicilerimize de buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Ve seyir halinde bizi dinliyorsanız radyolarınız vasıtasıyla hayırlı yolculuklar dileyelim. Kazasız belasız bir sürüş olsun. Lütfen trafik kurallarına da riayet edelim diye de hatırlatalım. Evlerinizde, iş yerlerinizde dinliyorsanız size de hayırlı işler, bol kazançlar, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulunalım. Şimdi sevgili izleyiciler, bol kazançtan bahsetmişken şöyle hani hep diyoruz ya, yani esnafımızı güçlendirmemiz lazım, işte üreticimizi güçlendirmemiz lazım. Şimdi bazı uyanıklar oluyor maalesef. Yani tartıda hile yapanlar var. Nedir bu? İşte zaman zaman bir ürün aldığınızda neredeyse saplarıyla, çöpleriyle birlikte koymaya çalışıyor. Neden? Biraz daha ağır bassın diye. Yani biz bu kadar kötü olduk. Yani işte kötü ürünleri arkaya koyup iyi ürünleri tezgahın en önüne sıralamak, bir cazip hale getirmek ve sonrasında İsteyen müşteriye yok, siz seçemezsiniz. Zaten hepsi dizilmiş böyle güzel güzel, biz vereceğiz deyip arkada ayırdıkları kötü ürünleri veriyorlar. Şimdi diyeceksin ki ya kardeşim, bak bir emekçisin, bir emek için buradasın. Yani biz zaten zor para kazanıyoruz. Yani kazandığımız bu parayı da sen bize böyle yanlış yaparsan nasıl olacak bu işler? İşte artık insanlığımızı kaybettiğimiz maalesef para hırsıyla bütün iyiliklerimizi, güzelliklerimizi bir kenara bıraktığımız bir süreç yaşıyoruz maalesef. Alıyorsunuz bir ürün, mesela bu çok sıkça yaşandı, hele şimdi mevsim de geldi. İncir, hani yol kenarlarında görürsünüz sepetler içerisinde incir. Kimi zaman altına böyle incir yapraklarını döşerler, böyle fazla fazla incir yaprağı döşerler. Hemen incir yaprağının üstüne de olmamış incirleri koyarlar. En üstte de böyle alacalı bulacalı, tam da böyle cezbedecek, iştahınızı kabartacak, böyle canınızın çekeceği ürünleri sergiliyor.

Ve siz ona aldanak altını görmediğiniz için, tabii ki sepetle olduğu için alıyorsunuz. Hatta o 1 kilo diyor, 2 kilo diyor, 3 kilo diyor ama tarttığınızda ne 1 kilo çıkıyor ne 3 kilo çıkıyor. Zaten 3-5 tane bir şey koyuyorlar, onu da kilo olarak satıyorlar. Altındaki zaten olmamışları koyuyorlar, yaprakla zaten destekliyorlar. Böyle de bir insafsızlık var maalesef. Yani bu sadece yollarda değil, pazarlarda da böyle. Ya pazarlarda da böyle. İşte kimi zaman bir şey alıyorsunuz, yine böyle atıyorum paketlenmiş halde almanız gereken ürünler oluyor. Nedir bu? O da bize yeni yeni adet edindik herhalde böyle şeyleri. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yoktu yani. Paket halinde ürünler. Ya bir kere biz Türk insanı ekmeği bile, bak ekmek standart değil mi? Yani standart olmasına rağmen ekmeği dokunarak alan bir toplumuz. Ha, hoş mu? Değil. Tabii ki. Ama görmemiz lazım bizim. Yani o ürünü görmemiz lazım. Şimdi bu hani o saklama kapları olur. Şeffaf, plastik. Onun içine dolduruyor üzümü. Üzümün de en kötüsünü aşağıya koyuyor. Üstüne de böyle iyi, cazip, çekici hale gelen. Çilekte de öyle. Böyle kutular var. Genelde ben o kutuları tercih etmem. Yani çünkü içindeki hileyi bilirim. Çünkü artık birbirimize güvenmiyoruz. Artık o güven duygusunu yitirdik. Maalesef. Şimdi kalkıyorsun. Aldattığın kişi kim? Asgari ücretli veya işte dar gelirli bir vatandaş veya YM'yle ile çalışan bir vatandaş. Sen şimdi bu adamın üstünden, bu kişilerin üzerinden para kazanıyorsun ve bunu haksız bir şekilde kazanıyorsun. Çünkü onu hem yanıltıyorsun hem de çürük ürün veriyorsun ve o ürünler çöpe gidecek. Çöpe gidecek, resmen çöpe gidecek. Sonra da artık birbirimize olan güven duygumuzu kaybediyoruz. Ya ürün alacağımız zaman artık daha bir temkinli yaklaşıyoruz. Belki de o aynı pazardan alıyorsak aynı kişiden almıyoruz mesela. Alacağımız kişiyi değiştiriyoruz. Sonra da oturup ağlıyor arkadaş. Vay efendim bugün de şey yok. Vay efendim bugün de siftah yapamam. Yapamazsın tabii. Yani hile hurdayla hareket edersen kazanamazsın ki kazanma da zaten. Kazanmamalısın da zaten. Yani işi şeytanlığa vuruyorsan, işi hileye hurdaya vuruyorsan hiç kazanma zaten. Yani görecek kardeşim, vatandaşımız görecek, alacak, koyacak. Yani sen de ürününü alırken kimden alıyorsan, bunu ister toptancıdan al, ister direkt üreticisinden al, iyi ürün al. Şimdi çoğu zaman bu örneği veririm. Özellikle Antalya'da halde işte bir takım fuarlar gerçekleşir. Mersin'den de katılımlar olur oraya. Böyle gidip baksanız orada. Ya gezme maksadıyla bir gidin. Hayatınızda, ömrünüzde görmediğiniz ürünlerle karşı karşıya kalacaksınız. Diyeceksin ki ya sen hayatta hiç biber görmedin mi? Gördüm ama böyle biber görmedim ben hayatım boyunca. Yani biberin sarısının sapsarı olanından da görmedim. Böyle hani sanki kalemle çizilmiş gibi de görmedim. Salatalığın böyle tek dize halinde, bizdeki gördüğümüz salatalıklar nasıl Allah aşkına? Böyle ne dediyse almış başını gidiyor. Çeşitli şekil şükürlere girmiş salatalıklar alıyoruz. Orada kalem gibi. Şimdi diyorsun ki ya bunlar benim ülkemde yetişiyor. Ama yurt dışına gönderiyorlar. Şimdi bak yurt dışındaki insanın yediği yiyeceklere bak sen. Evet orada ambalajlı. Ama o ambalajda şöyle bir durum söz konusu. Eğer siz buradan dışarıya ürün verecekseniz, bu salatalık olur, domates olur, çilek olur, işte üzüm olur, farklı farklı meyve sebze olur. Bunları gönderdiğinizde adamlar belli bir standart istiyor. Benim ülkeme girecek üründe bir kere kalıntı olmayacak diyor. İlaç kalıntısı olmayacak diyor. En ufak bir kalıntı tespit ettiğinde yallah. İster 5 kamyon götür oraya, ister 10 kamyon, 10 tır götür, geri gönderiyor. Almıyor, içeri sokmuyor. Benim vatandaşım iyi ürün yiyecek diyor. Ne oluyor o Allah aşkına? 10 ton geri döndü. Ne vardı üstünde? Kalıntı vardı. Ne kalıntısı? İşte ilaç kalıntısı, gübre kalıntısı, şu kalıntısı, şu bu kalıntısı. Ne diyor elin Avrupalısı, ecnebisi, elin gavuru dediğimiz insan? Çünkü ben bunu vatandaşıma yediremem kardeşim diyor. Gerisini geriye gönderiyor. Ne yapıyoruz? Biz yiyoruz. Biz yiyoruz. Neden biz yiyoruz? Piyasaya sürüyorlar. Ucuza veriyorlar. Çünkü elinde kalsa patlayacak, çürüyecek.
ucuza veriyor, alıyoruz. Kapış kapış alıyoruz, hem de hiç sorgulamadan alıyoruz. Şimdi gittim gördüm oradaki o fuarı, gıda fuarını. Ya gerçekten biberin böyle en can alıcı olanı. İşte domatesin, domates bile gönderdiğinizde yurt dışına, bak domates diyorum, domates gönderdiğinizde aynı standartta olacak, aynı boyda olacak. Mesela atıyorum o hani kutulanmış şeylerin içinde 6 tane olur, 6 tane domates olur, üzerinde stretch film, altındaki beyaz şey biliyorsunuz, koruyucu. Görüyorsunuz orada aynı standartta, aynı boyutta. Bir tanesi büyük olsun veya küçük olsun onu da geri gönderiyor. Bak boyutunu bile, hani hiç ilaç kalıntısı da olmasın üzerinde, boyutunu bile, salatalıkta da öyle, boyutu. Aynı boyda olacak, standart olacak kardeşim. Biri uzun, biri kısa, biri kıvrık, biri almış başını gitmiş, neye benzediği belirsiz, ürün zaten kabul etmiyor. Hep böyle zaten hem göze hitap eden hem de vücuda sağlıklı girecek ürünleri alıyor. Elin gavuru dediğimiz insanlar. Allah aşkına gavur kim? Şimdi bize sunulana bakın. Bize sunulan domatese bakıyorsun. Abi domates resmen evrim geçirmiş. Domatesin içinden salatalık çıkıyor. Domatesin içinden biber çıkıyor. Biberin içinden farklı bir şey çıkıyor. Bizim yediklerimiz. Sonra da vay efendim ülkemde kanser vakaları neden arttı? Neden arttı? Ya ilaçlı yiyecekler yiyoruz. Daha üzerinde kalıntı olan, sırf daha iyi gözüksün diye üzerinde oynamalar yapılan ürünler yiyoruz. Allah aşkına elmada öyle değil mi? Yok mum döküyorlarmış üstüne de, mum eritip işte daha parlak bir görünüm kazanması. Siz de bakıyorsunuz olmuş ne güzel parlak parlak elma diyorsunuz, alıyorsunuz onu, bıçakla biraz kazıyorsunuz, beyaz sabun gibi bir şey çıkıyor. Tabii kazırsanız onu da çıkıyor. Kazımazsanız zaten yıkayıp öyle yiyorsunuz. Yani onu da o ilacı da üzerinde yemiş oluyorsunuz. Sonra da vay efendim kanser vakası neden oldu. Bu ülkede neredeyse 10 kişiden 4'ünde kanser vakası var. İşte yediğimiz içtiğimiz her şey böyle. Ama elin gavuruna bizim ülkemizde yetişip giden o kadar güzel ürünler var ki şaşırırsınız gerçekten. Yani diyeceksin ki ya bu çocuk bir bibere bu kadar şaşkınlık yaşadıysa diğer ürünlerde ne yaptı? Diğer ürünlerde gerçekten ağzım açık izledim. Vay be, bunlar benim ülkemde yetişiyor ama benim ülkemde hiçbir zaman hiçbir pazarda hiçbir markette bu ürünü görmedim. Ama yurt dışına giden vatandaş bunları yiyor. Yani aslında bunu piyasaya sürmek çok zor değil. Yani hep yurt dışına, hep yurt dışına çalışıyoruz ama yurt dışına gösterdiğimiz özeni, ürünlerde gösterdiğimiz özenin yarısını kendi ülkemize sunduğumuzda göstersek bence daha sağlıklı olacak. Şimdi Allah aşkına, şimdi biz kimi savunalım? Yani biz esnaftan alışveriş yapalım diyoruz, esnaf bizi kazıklamaya çalışıyor. Hepsi değil tabii ki. Bakın bu söylediğim genel manada bir değerlendirme. Diyorsun ki üreticiye destek olalım. Abi üretici hile hurdanın peşine girmiş. Ya kimse çok sağlıklı bir iş yapmıyor. Herkes bir hile karıştırıyor. Herkes bir şey ekliyor üzerine. Ta tarladan tut sofraya gelene kadar kimin elinden geçtiyse her biri birer hile katmıştır. İçine öyle yiyoruz biz o ürünü. Şeye hiç dokunmuyorum bile. At etiymiş, eşek etiymiş, şu tırnaklı etmiş, şuymuş, buymuş. Onlar zaten artık alışkanlık oldu. Hatta bu konuyla ilgili yurt dışına sanırım Özbekistan'a giden bir vatandaşımız orada kendisine sunulan at eti olduğunu biliyor. Bak at eti diyorlar ki at eti. İşte Özbekistan'da yeniyor. At eti yenir orada. Sucuğu da yenir, işte eti de yenir. Yemeğini koyuyorlar. Diyorlar ki at etli işte şu yemek. Ya diyor çok merak ediyorum. Bir bakayım nasıl tadı diyor. Diyor ben bu tadı daha önce tattım ki diyor. Yani bu tat bana hiç yabancı gelmedi. Neden? Çünkü biz burada yiyoruz zaten. Dantuni'de yiyoruz, kebapta yiyoruz, sucukta yiyoruz, her yerde yiyoruz onu yani. Şimdi Allah aşkına birbirimize bu kadar kötü davranırken, bu kadar hile hurda içine girmişken birbirimize nasıl güveneceğiz biz? Biz bir kere hani siyasi partilere karşı tavır takınıyoruz, o efendim iyi yönetemiyorlar diyoruz da ya kardeşim biz birbirimize iyi davranmıyoruz ki. Yani
biz hani hepimizin şikayetçi olduğu siyasetçileri bir kenara bırakmış birbirimizle uğraşıyoruz. Birbirimize kötülük ediyoruz. Ve sonra da ne yapacağız?

0: İşte gideceğiz. Tabii ki gideceğiz büyük marketlere. Tabii ki gideceğiz alışveriş merkezlerinin içerisinde bulunan marketlere. Tabii ki akın edeceğiz.
1: Tekin Narşap'la Manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium

0: ile Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tekin Ahşap'la Manşet devam ediyor.
6: Derin sevgili yetkililerimize, sevgili ilgililerimize, yöneticilerimize. Evet, şimdi gazetelerimize geçeceğiz. Baktım Trump bir şeyler demiş mi diye, sadece ılımlı konuşmuş yine. Böyle giderse anlaşmaya yakın oluruz. İşte anlaşırız. Anlaşma yolunda ilerleyeceğiz. Şimdilik bir saldırı planlamıyorum, düşünmüyorum. Böyle ılımlı gitmeye devam ederse saldırı planını şimdilik rafa kaldırdım diyor. Ya bunun için diyor, bir, kendileri açıkladılar, stokları bitiyor. İki, dediğimiz gibi dünya ekonomisiyle oynadıkları için hangi sektöre yatırım yaptılarsa orayla ilgili biliyorsunuz tek bir cümle yetiyor. Saldırıyor, bitti. Saldırı emri veriyor, petrol yükseliyor. Ilımlı mesaj veriyor, altın yükseliyor. Yani iki seçenek var. Bir, işte dediğim gibi kendi özellikle tükettiği bombalar nedeniyle kendisinde bulunan stokların azalması, ciddi manada azalması böyle ılımlı mesajlar vermesine sebebiyet veriyor. Bakalım ne olacak önümüzdeki günlerde, danışıklı dövüş nereye kadar devam edecek, bu tiyatro nereye kadar devam edecek. Hani millet bazen tiyatro tiyatro diyor bazı şeylere. İşte asıl tiyatroyu burada görmek lazım, ama o başka şeylere tiyatro diyenler bu duruma hiç tiyatro demiyorlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çıtları bile çıkmıyor. Yani Trump'ın iki dudağı arasındaki ekonomik dengenin düzelmesi veya bozulmasına sebebiyet verecek o cümleleri sarf etmesine hiç kimse tiyatro demiyor. Ama başka şeylere tiyatro deniyor. Bu da kafamızı karıştırıyor tabii ki. Evet, ve sevgili izleyicilerimiz, şimdi

Gazetelerimize geçeceğiz. Gazetelerimizin ilk sayfalarını paylaşacağız. Bakalım neler var, hangi konular var, hangi konular yer almış. Tabii biliyorsunuz çerçeve yasa çok sıkça konuşulacak bir konu oldu ülkemizde. Her zamanki gibi yine aynı yanlışı yapıyoruz. Nedir o yanlış? Bir şey düşünüyoruz, bir şey planlıyoruz, bir şeyi uygulamaya koyacağız. Ama o uygulayacağımız şeyi anlatmadan direkt icraata girmeye çalışıyoruz. Şimdi doğal olarak herkes kendi cephesinden farklı yorumlar yapıyor. Aslında şu an herkesin yaptığı yorum kendince doğru. Kimse neden böyle düşünüyorsun deme hakkına sahip değil. Neden? Çünkü böyle bir şey anlatılmadı. Yani bu çerçevenin önce meclise gelmeden önce bence hani konuşulmadan önce, komisyona dahi gelmeden önce ya kardeşim bakın böyle bir şey yapacağız biz. Böyle bir durum var. Bu çerçeveler budur. İşte insanların en çok üzerinde durduğu konu kafasındaki soru işaretlerini giderecek noktalar bunlardır. Aman ha yanlış düşünmeyin. Bak biz bunu böyle yapacağız. Yani bu böyle olacak. Bunu bu şekilde güvence altına alacağız diye açıklamalar yapılmadı. Yani kamuoyu aydınlatılmadı, siyasi partiler nedir o? Gidiyorsun, anlatıyorsun onlara veya işte taslağa koyuyorsun. Yani kamuoyunun bunu anlaması gerekmiyor mu? Yani kamuoyuyla neden bunu paylaşmıyorsunuz? Çünkü bunun artısı da eksisi de sadece kamuoyuna yani vatandaşlara yansıyacak. Ya düşünsenize şimdi Türkiye'de şu konuşuluyor. Bir çerçeve yasa var. Kardeşim işte bütün teröristler affedilecek. Bak herkes bunu konuşuyor. Bunu niye söyledi diye kızamazsınız insanlara. Her kardeşim böyle bir şey değil deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü insanlara anlatmadınız doğrusunu. Nedir? Ya bak ne diyor? Diyor ki bütün teröristleri salıverecek. Ya da diyecek, diyor ki teröristleri dışarı salacak. İşte şöyle olanları, düşünce özgürlüğü yapanları veya şu yapanları içeri atıyor. Bak bunu da dediğinde kızmayınız. Kızılmaması lazım. Çünkü anlatmadınız. Kamuoyuna bu konuyu anlatmadınız. Enine boyuna doğru anlatmadınız. Artılarını, eksilerini söylemediniz, konuşmadınız. Ve biz bunu hep yapıyoruz. Milli Eğitim Camiası'nda eğitim öğretimle ilgili bir değişiklik yapılacak. Birileri masada bir karar almış. Bundan ne öğretmenin haberi var, bundan ne okul müdürünün haberi var, bundan ne öğrencinin, ne öğrenci velisinin haberi var. Ama sadece birileri karar almış diye uygulama değiştiriliyor. Peki bunun artısını, eksisini konuştunuz mu siz? Hele hele ülkemizde parası olanın bilgisi olandan daha fazla olduğu bir noktada milletvekili seçilmişken siz nasıl olur da böyle kendi aranızda çal oyna karar alıp da bunu uygulamaya geçirirsiniz? Bundan en çok etkilenecek olan kişilere hiç sordunuz mu? Bir araştırdınız mı? Onlarla fikir teatisinde bulundunuz mu? Yok. Aldık, uygulayacağız. Ne oluyor? Yarım yamalak gidiyor. Bir sonraki dönem hadi olmadı bu değiştirelim oluyor. Şimdi bu terörsüz Türkiye süreci bak o süreç bile doğru anlatılmadı. O süreçte bile anlatmıyorsunuz kamuoyuna. Ya bizim çerçevemiz budur kardeşim. Bak biz bunu yapacağız. Demiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İnsanlar arasında kavgalar oluşuyor. Ya daha geçen gün birileri havaalanında kavga etmiş. Yok APO serbest bırakacak, yok serbest bırakılmayacak. İki kişi tartışmış birbirine girmiş. İzlediniz mi bilmiyorum. Ya siz bu insanları böyle birbirine düşürmeye ne hakkınız var? Koca koca adamlarsınız siz. Mecliste karar alıyorsunuz. Kendi aranızda çalıp oynuyorsunuz ama vatandaşa anlatmıyorsunuz. Asıl bu konudan olumlu veya olumsuz etkileyecek insanlara sormuyorsunuz. Fikirlerini almıyorsunuz. Bizim değerlerimiz vardır. Nedir bu? Hassasiyetlerimiz vardır. Kardeşim bu ülke 50 yıldır terör belasıyla uğraştı. Kimi çocuğunu, kimi kızını, kimi gelinini toprağa verdi. Üstelik ne için? Vatan sevdası için. Yani şimdi bu hassasiyetimiz dururken analar, babalar, eşler, çocuklar hala o acıyı içerisinde hissederken siz kalkıyor ya ben terörsüz bir Türkiye istiyorum. Tamam hepimiz terörsüz bir Türkiye istiyoruz ama hani bunu da bize bir anlatın ne yapacaksınız? İnsanlar kafasında soru işaretleri bıraktınız. İnsanlar birbirlerine girdiler. Özellikle terörden yana muzdarip olan şehit yakınları, şehit aileleri, gazi yakınları, gazi aileleri tepki gösterdi. Göstermekte de haklı. Onlar tepki gösterdiler diye bizim beyefendiler kızdılar. Niye kızıyorsunuz? Anlatmadınız ki. De anlatsaydınız keşke insanlara doğru bir şekilde.
Bak ne diyoruz? İşte terörist başı bırakılacak. Herkes bunu konuşuyor. Siz bunu çıkıp kamuoyuna anlattınız mı? Ya kardeşim ya ne demek ya? Terörist başı çıkmayacak. Vay efendim işte teröre bulaşmamışlar affedilir. Ya nasıl tespit ediyorsun sen bunu? Şimdi bir terör örgütüne gidip eskiden bize şöyle bir ceza kanununda şöyle bir şey vardı. Yardım veya taklık. Yani illa bizzat gidip aline silah alıp sıkmak değil. Gidiyorsun istihbari bilgi alıyorsun değil mi? Bu yardımdır, yataklıktır. Gidiyorsun işte kandırıyorsun, bilgiler alıyorsun, yer veriyorsun, nereyi bombalayacağını söylüyorsun, nasıl bombalayacağını söylüyorsun, nasıl pusu atacağını, nasıl suikast gerçekleştireceğini söylüyorsun. Ama tetiğe basmamışsın. Şimdi sen bunu suçlu saymayacak mısınız? Bak kafalarda soru işareti. Bunu nasıl ayırt edeceksiniz mesela? Bunları anlatmamız lazım. Bilmemiz lazım. Kamuoyu olarak bilmemiz lazım. Yani bir çerçevesi. Tamam çerçevesi. Ne bu çerçevesi? Bak hepinizin, herkesin düşüncesi bu. O yüzden bu konunun da bence kamuoyuna doğru anlatılması lazım. Tüm detaylarıyla anlatılması lazım. İnsanların kafasında tek bir şüphe uyandıracak soru kalmadan her şeyi cevaplamak lazım. Ve çıkıp bunu paşa paşa yapmak lazım. Ya bunlar ne utanılacak ne sıkılacak bir durum var, çıkacaksın. Sorun kardeşim. Böyle böyle diyorsunuz. Hayır öyle değil böyle. Böyle böyle diyorsunuz. Evet böyle. Bunun için de bunu yaptık diyeceksiniz. Biz şeyi gördük bir de. Hani yok efendim teröristler silah bıraktılar. Ya yaktıkları silahları gördük. Allah aşkına jilatinden yeni çıkmış. Yani bu kadar da kör değildik herhalde değil mi? Yani o yakma görüntülerinde kullanılan, atılan silahların cincik gibi olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Hiçbir eylemde kullanılmamış. Tertemiz silahlar. Daha kutusundan yeni çıkmış silahlardı. Daha çiziği bile yok. Şimdi biz daha buna kani olmamışken, buna inanmamışken, bunun inandırıcılığına inanmamışken, teröristle bir masada olunamayacağına inanmışken, teröristin bu dilden anlamayacağını biliyorken, şimdi siz bana kalkmışsınız, bir süreçten bahsediyorsunuz, kamuoyuna aydınlatmadan, bilgilendirmeden. Bence bu konuyu iyi düşünmek lazım. Hala vakit geç değil. Çünkü hala insanların kafasında soru işaretleri var. Bu soru işaretlerini gidermek adına tüm sorulara cevap verecek bir açıklama yapmak lazım. Bak silahlara bak, cincik gibi Allah aşkına. Tertemiz. Silahlar. Ya bunlar yakıldı. Vay efendim şimdi elindeki silahları gelip bırakacak. Şimdi bugüne kadar niye bırakmadı? Teslim edecek. Gördüğümüz Kaleşnikovlar. Terörist sadece bunları mı kullanıyordu? Nerede uzun namlulu silahlar, o roket atarlar, nerede o helikoptere, tank, anti-tank silahları? Nerede onlar? Onlar çık yok. Onlar niye yakılmadı? Onlar da yok. Yani nerede onlar? Ya o işte bunlar hala soru işaretiyken yeni bir süreç, yeni bir adım insanların kafasında kuşkular uyandırıyor. Bence bunu izah etmek lazım. Hala geç kalmış değil. Biz inanıyoruz ki bu süreç tabii ki ülkenin aleyhine kötü sonuçlar doğuracak bir sürecin içerisine tabii ki yetkililerimiz girmeyecek. Bunun da farkındayız ama ya insanların kafasındaki bütün soru işaretlerini gidermek çok zor olmasa gerek. Yani bunu oturup burada nasıl milletvekilleri kendi aralarında konuşuyorsa komisyonda bu kamuoyuyla da konuşulabilmeli, kamuoyunun önünde konuşulabilmeli, artısıyla eksisiyle ne yapılmak istendiğiyle bunları konuşmak lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi gazetelerimize geçeceğiz ve gazetelerimizin ilk sayfalarını konuşacağız. Ağırlıkta bu konu olduğu için buna yer verdik. Şimdi Akşam gazetesi katil çocuğa müebbet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa ile yaşı küçük suçlara müebbet hapsin yolu açılırken çocukların tetikçi olarak devşiren suç örgütleri de büyük darbe alacak diyor. Sadece cezalandırmayı değil, suça giden yolu kesmeyi de hedefleyen yasada suça sürüklenen yerine adli süreçteki çocuk ibaresi kullanıldı. Biliyorsunuz biz zaten buna hep karşıydık. Suça sürüklenen çocuk diye bir tabirin yanlış olduğunu söylemiştik. Kasıt ve suçun işleniş biçimine göre 15-18 yaş arası suçlulara müebbet hapis cezası verilebilecek. 15-18 yaş için suçun üst sınırının 27 yıla çıkarılırken hakim 12-15 yaş arasındaki suçluları üst yaş grubu kategorisinde değerlendirebilecek. Anne karnındaki bebeğin ölümü
Huzur kaybına neden olan kasıtlı saldırı ve kalıcı hasara neden

0: olaylarda faile indirim uygulanmayacak. Çocuk hükümlerin cezalarının infazı kapalı cezaevlerinde başlayacak. İyi hali görülenler eğitim evlerine sevk edilecek. Suç işleyen 15 yaşından küçükler için sosyal inceleme zorunlu olacak. Suç riski olanlar hastaneye yatırılabilecek. Çocukların bakım ve eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen aileler 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek. Ateşli silahı çocuğun erişebileceği yerlere bırakanlara 3 yıla kadar hapis verilecek. Şimdi bu çok önemliydi. Bizim de üzerinde durduğumuz bir konuydu biliyorsunuz. Çocuklarının bakım ve eğitim yükümlülüğünü yerine getirmeyen aileler. Ne demiştik? Vay efendim suça sürüklenen çocuk. Yok öyle bir tabir demiştik. Çocuk 18 yaşın altındaysa hala anne ve babasının sorumluluğunda. Böylelikle anne ve baba da suça iştirak etmiş olur. Böyle bir çocuk yetiştirdiği için veya doğru dürüst bir çocuk yetiştiremediği için onlar da cezalandırılmalı diyorduk. İşte bakın demek ki sesimiz duyulmuş. Onlara da ceza verilecek. Bu en doğru bir karardı. Bakın yani bunlar önemli gelişmeler. En azından bu konuda da cezasızlık ortadan kalkacak. Şimdi Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz gündeme dair bilgileri almak üzere. Ve ben sözü hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakıyorum.
1: Günaydın İçer TV, San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel, mutlu, huzurlu bir gün ve hafta diliyorum efendim. Ve bu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular nelerdir onlara bakalım. Tabii bugün önemli bir gün, hangi açıdan? Terörsüz Türkiye süreci açısından. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başlamak üzere bugün saat 11'de toplanacak. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla, bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor efendim. Bu önemli. Şimdi tabii topluma ve kamuoyuna çerçeve yasa olarak sunuldu. Bu konuyla ilgili teklif, yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geride bıraktığımız hafta içerisinde sunuldu. Bugün de o çerçeve yasa teklifi görüşülecek. Şimdi tabii AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti ve Yeni Parti evet oyu verdi. Ama son saatlerde kim hangi partiden ne kadar oy verildi konusunda bir açıklama yapılmasa da gazetecilerin edinmiş olduğu bazı bilgiler var. Tabii ufak tefek değişiklikler olmuş olabilir ama yine de ben bazı rakamlar vermek istiyorum sizlere. Ulaşabilirsem eğer arkadaşlar gönderdiler son saatlerde bu konuyla ilgili. Hemen bakalım. Tabii Değişiklik oluyor. Hatta bugün de değişiklik olması muhtemel. Bu teklife evet oyu veren milletvekili sayıları hakkında değerli seyirciler. Bu da tabii ki diğer önemli bir konu. AK Parti tamamıyla oy vermiş durumda. Bu konuya yönelik, bu yasaya efendim, bu önemli tabii ki. Bununla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi de tamamıyla oy vermiş durumda. Bununla birlikte DEM Parti imza koymuş durumda. DEM Parti milletvekilleri, Yeni Parti'den de son gelen bilgilere göre 91 milletvekili de imza vermiş durumda. Evet oyu vermiş durumda bu yasaya. Şimdi tekrar hemen bir göz atayım. Bu da tabii ki önemli. Kimin ne kadar oy verdiği konusunda hemen o bilgiler geldi. Şöyle ki Değerli seyirciler, hemen bakıyorum. AK Parti 277 milletvekili imzalamış durumda çerçeve yasayı. Yeni parti baktığımızda şu ana kadar imzalamamış. Evet, yeni partiden imza yok. Yeni parti evet diyor, destekliyor ama herhangi bir yeni parti milletvekili imzalamış değil. En son hafta sonunda gelen bilgi, Halkların ve DEM Parti daha doğrusu

DEM Parti'den 20 milletvekili imzalamış durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 45, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4, Yeni Yol'dan 3, Bağımsız 2, Hüdapar'dan 4 milletvekili bu çerçeve yasaya imza koymuş durumdalar. Şimdi tabii teklifin yasalaşması bekleniyor. Teklif yasalaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek ve 1 Ekim tarihine kadar çalışmalarını tatile alacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi tabii bu çerçeve yasaya yönelik olarak da tepkiler hala devam etmekle birlikte destek mesajları da hala geliyor. Bu da önemli. Şimdi tabii Mansur Yavaş önemli bir figür, önemli bir isim. Hem Cumhuriyet Halk Partisi açısından, hem Yeni Parti açısından, hem de tek başına ülkemizdeki en önemli siyasi isimlerden biri. Özellikle son dönemde de adı Cumhurbaşkanlığı adayı için uzun zamandır söylenen en önemli siyasi figürlerden biri. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Çerçeve yasayla ilgili, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Mansur Yavaş şunu X hesabından yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi: Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil, milletin önünde kurulmuş olan büyük bir toplumsal mutabakattır. Ve devam etti: bir taraftan demokratikleşmeden söz ederken diğer taraftan siyasi rakipleri yargı yoluyla tasfiye etmeye çalışmak, toplumun bir kesimine hukuk vaat ederken başka bir kesimini hukuksuzluğa mahkum etmek gerçek bir huzur getirmez açıklamasını yaptı. Sayın Yavaş'ın açıklaması da hem destek gördü hem de eleştirildi, ama çoğunlukla da destek gördü efendim. Şimdi terörsüz Türkiye süreci kapsamında tabii özellikle şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ile ilgili çalışmalar yürüten bazı derneklerin eleştirileri, ağır eleştirileri var. Aynı zamanda tabii bununla birlikte Ankara'da bir süredir, bir aya yakın bir süredir Güven Park'ta eylem yapan, sosyal haklarının artırılmasını, güncellenmesini, düzenlenmesini isteyen er şehit ve er şehit yakınları ve er gazilerin eylemleri var. Şimdi ayrıca tabii bununla birlikte gazilerin, şehit yakınlarının bir ekonomik sorunları, maaş konusu da, maaşlarına zam konusu da gündemde. Şehit aileleri, gaziler ve vazife malullerinin haklarında iyileştirmeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 382 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı. Yani şehit aileleri, gaziler ve vazife malullerinin haklarında iyileştirmeler içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni düzenlemeyle gazi ve malul aylıklarında ciddi artışlar yapıldı. 15 Temmuz'la terörle mücadelede yaralanan, ancak mevzuat gereği malul sayılmayan vatandaşlara da aylık bağlanmasının önü açıldı. İşte er şehit yakınları ve er gazilerin de sosyal haklarında düzenleme yapılması, maaşlarında artış yapılmasının da önü açılmış durumda. Bu da diğer önemli bir konu. Tabii uluslararası gündemde de sorunlar ve önemli gelişmeler var. O da şu: şimdi tabii Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke anlaşması imzalandı. Mekke anlaşmasının en dikkat çeken konusu, bu üç devletten herhangi birisine bir saldırı olduğunda tıpkı NATO'da olduğu gibi bütün bu anlaşmaya imza koyan devletler, yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'a saldırı yapılmış kabul edilecek ve ortak savunma gücü devreye girecek. Son gelen bilgilere göre Mısır da bu anlaşmaya imza koymak istiyor, anlaşmaya katılmak istiyor. Şimdi tabii böyle önemli bir anlaşma imzalandı ama Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında ortak savunma anlaşması imzalandı ama Suudi bu imza daha neredeyse imzalar kurumadan Suudi Arabistan'a saldırı oldu. İran destekli Husiler Yemen

0: Yemen'den Suudi Arabistan'ın Cizan kentindeki Aramco rafinerisine ve ayrıca Yemen'in El Muha bölgesindeki Suudi askeri noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı yaptılar. El Muha'daki saldırılarda bağımsız gazetecilerin aktarmış olduğu bilgilere göre 7 kişi hayatını kaybetmiş durumda ve 50'ye yakın kişi de yaralanmış durumda. Bu saldırı sonrasında Mekke anlaşması uyarınca hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın tavrı nasıl olacak? Bu anlaşmaya imza koymak isteyen, gruba katılmak isteyen Mısır'ın tavrı nasıl olacak? Bunu da önümüzdeki saatlerde göreceğiz. Ayrıca tabii Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta devam ediyor. Son bir haftalık hatta 10 günlük süreç içerisinde Rusya Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. Devam edelim değerli seyirciler. Ulaşabileceğimiz diğer bilgiler nelerdir diye şöyle bir bakalım. Üzücü bir haber. Cansever Türk. Türkiye'de de diyorum çünkü Almanya'da da yoğunlukla çalışmalarını yürütüyordu Cansever. Herkesin tanıdığı, bildiği isim Cansever. Uzunca bir süredir tedavi görüyordu. Lösemi tedavisi görüyordu. Cansever Almanya'da 59 yaşında hayatını kaybetti. Biz de Tepe Medya grubu çatısı altındaki radyolarımızda Cansever'in şarkılarına sıklıkla yer verdik, vereceğiz ve vermeye de devam edeceğiz. Biz de Tepe Medya grubu olarak Cansever'e Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, ailesine, yakınlarına, dostlarına taziyelerimizi iletiyoruz efendim. Cansever'in vasiyeti vardı. Vasiyeti uyarınca Cansever Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Şimdi sporda da önemli gelişmeler var Mersin'i ilgilendiren. Şuradan başlayalım. Mersin'in gururu olan Musa Alan. Musa Alan SUDS. Down sendromlular dünya judo şampiyonasında dünya şampiyonluğuna ulaştığı İsviçre'de düzenlenen turnuvada ve 66 kilo kategorisinde ringe çıkan Musa Alan Down sendromlular dünya judo şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. Hem ülkemizi hem de Mersin'i gururlandırdı. Tebrik ediyoruz. Yeni Mersin İdman Yurdu'yla ilgili bilgiler var. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer atağını devam ettiriyor. Başkan Murat Altındere açıkladı. Kırmızı lacivertliler Yeni Mersin İdman Yurdu Adana 01 futbol kulübü formasını giyen kanat oyuncusu Arda Işık ve orta saha oyuncusu Arda Bitirgiç'le Konya Spor'dan Ahmet Tırpancı ile sözleşme imzalayarak kadroya aldıklarını açıkladı. Hayırlı olsun diyoruz. Şu anda aktaracaklarım bunlar. Tekrar birlikte olacağız. Söz Tekin Darşap'ta. Teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için ve hemen kaldığımız yerden devam edelim programımıza sevgili izleyicilerimiz ve gazetemiz ile devam edelim. Akşam gazetesiyle. Rum'da İsrail işgali korkusu var. AP'nin Rum milletvekili İsraillilerin ülkesinde yoğun şekilde taşınmaz aldığını belirterek başka hatlardan oluşan gettolar istemiyoruz dedi. Rum milletvekili Fidias Panayito, İsrail'deki istikrarsızlık nedeniyle zenginler yakın ve AB üyesi olduğu için Güney Kıbrıs'tan çok arazi alıyor. Bazen belli bölgeleri de yoğunlaşıyorlar dedi. Panayitos başka ülkeden insanların köylerinin ortaya çıkmasını, lobi güçleri alınmasını ve ülkeyi etkilemesini istemezsiniz. Milli kimliğimizi korumalı ve çok dikkatli olmalıyız denmiş haberde sevgili izleyicilerimiz. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne geçiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasına baktığımızda da İhracatçıda ABD alarmı diyor. Türkiye'ye yönelik gümrük tarifeleri sonuçları görülmeye başlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez kullanmaya başladığı gümrük tarifesi silahı Türkiye'de ihracat sektörlerini vurmaya başladı. Son olarak Türkiye'nin %12,5 ilave gümrük vergisine tabi olması zeytinyağı başta olmak üzere tekstil gibi sektörler üzerinde baskıyı arttırdı. Hazır

ve tekstil Asya'ya kayıyor denmiş. Ve diriliş postası Demirtaş'a tahliye kapısı diyor, yasa çıkarsa çıkar demiyor ama önündeki engeli de kaldırıyor. Çerçeve yasanın son hali Selahattin Demirtaş tartışmasını yeniden Ankara'nın merkezine taşıdı. Metinde Demirtaş'ın adı yok, ancak Kobani kalkışmasındaki suçlarını açık biçimde kapsam dışında bırakan özel bir hükümde bulunmuyor denmiş. Ve sesimizi duydunuz, teşekkür ederiz Türkiye. Biz dönmeyeceğiz ama başka çocuklar yaşayacak. Sokakta, pazarda, parkta bazen bir bakış, bazen bir söz, bazen hiçbir sebep yokken hayattan koparıldık. Annelerimizin çığlığı mahkeme kapılarında kaldı. Babalarımız başka çocuklar ölmesin diye yıllarca haykırdı. Şimdi sesimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi duydu. Biz geri gelmeyeceğiz. Annelerimiz bir daha bize sarılamayacak. Yarım kalan hayallerimiz tamamlanmayacak ama belki bundan sonra bir çocuk karşısındaki katilin yaşım küçük nasılsa az cezalarım hesabını kurbanı olmayacak. Bizim için çok geç kaldınız ama yaşayacak çocuklar adına teşekkür ederiz Türkiye demiş haberde. Ve Hürriyet gazetesi her ilana kanmayın diyor. YKS tercihleri için son güne girdi ama yurt dışı eğitim seçenekleri için hala zaman var. Bazı ülkelerde başvurular Eylül sonuna kadar sürüyor. Ancak yurt dışı eğitim arayışında kesin kabul garantisi, vize ve şartsız kayıt gibi yanıltıcı vaatlere karşı dikkatli olmak gerekir. Karar vermeden önce üniversitelerin resmi bilgileri, diploma tanınırlığı, eğitim maliyeti ve başvuru koşullarının ayrıntılı biçimde incelenmesi şart. Sosyal medya reklamlarına ihtiyatlı yaklaşmak önemli diyor uzmanlar. Ve gelin Ege'yi kurtaralım diyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Yunanistan'a Ege ekosistemini birlikte koruma çağrısı yaptı. Hafta başı Gökçeada ile Yunanistan'daki Semadirek adaları arasında en büyük mercan ormanını bularak tarihi keşfe imza atan Profesör Doktor Öztürk gazeteye konuştu. Bu ekosistem korunmalı. İtalya, Fransa, Monaco'nun Liverpool denizinde yaptığı gibi ortak deniz parkları oluşturmalıyız. İlgili bakanlıklarımızı anlatacağız. Başbakan Mitsotakis'e bile anlatmaya hazırım dedi. Ege Denizi'nin hızla kirlendiğine dikkat çeken Öztürk, deniz şehirleri, korallijenler, Akdeniz fokları, pina ve orfoz gibi birçok türün tehdit altında olduğunu vurguladı ve uyardı. Aslan balığı ve balon balığı artık Ege'nin tam ortasında yaşadığı yasa dışı balıkçılık zarar veriyor. Bu trendi iki ülke tersine çevirebilir, yoksa gelecek 20 yılda balık bulamayacağız diyor. Ve Karar Gazetesi, anlaşma sonrası ilk saldırı diyor. Ankara, Riyad ve İslamabad arasında 3 gün önce imzalanan Mekke Anlaşması sonrası Körfez'de sıcak saatler. Suudi Arabistan'daki Aramco petrol rafinerisi Yemen'deki Husi yönetim tarafından vuruldu. Ülke 3 ülkeden birinin saldırıya uğraması durumunda diğer ülke, 2 ülkenin de çatışmaya katılmasını öngören anlaşma mercek altında deniliyor. Ve Korkusuz Gazetesi, Ümit Özdağ'dan emniyet raporlarındaki açılım ayarına tepki, PKK uyuşturucu değil, lollipop mu satıyor? Emniyet, açılımın başladığı 2025 yılında PKK'nın uyuşturucu gelirini gizledi. Zafer Partisi lideri Özdağ, 2024'te 100 milyon dolar kazanan PKK artık lollipop satıyor ki emniyetin listesinden çıktı dedi. Ve Milat Gazetesi, suça sürüklenen değil, adli süreçteki çocuk, ebeveynlere tazyik kapısı, tazyik hapsi. Yeni çocuk koruma kanunuyla 18 yaşını doldurmayan çocuk suçlulara cezalar ağırlaştırılırken rehabilitasyon tedbirleri de devreye alınacak. Çocuğuna sahip çıkmayan anne babaya da tazyik hapsi verilecek denmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni çocuk koruma kanunu ile çocuk adalet sisteminde ve cezai yaptırımlarda köklü değişikliklere gidildi. Düzenleme ile çocukların silahlara ve kesici aletlere erişimine yönelik ağır cezalar ve ebeveynler için tazyik hapsi getirildi. Çocuklar hakkındaki koruyucu tedbir kararlarının gereklerini yerine getirmeyen anne, baba, vasi veya bakım sorumlularına 3 günden 10 güne kadar tazyik hapsi uygulanabilecek. Çocukların ateşli silah ve bıçaklara erişimini engellemeyen ebeveynlere de hapis cezası verilecek.
ve Milliyet Gazetesi Türkiye

0: Hükümet Meclisi'nde tarihi gün eller huzura kalkacak diyor. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. Ve Sabah gazetesi kazanan Türkiye olacak diyor. Başkan Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açılımlarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor. Ve Sözcü gazetesi cesur olun tuzağı bozun diyor. Unutmayın bir çift mavi göz üzerinizde. PKK'lılara af getirecek yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Çıktığı yolda halka umut olan yeni partiden teklife hayır demesi bekleniyor denmiş. Ve Takvim gazetesi kardeşlik masasıyla 86 milyon kucaklaşacak Türkiye kazanacak manşetine yer vermiş haber sevgili izleyicilerimiz. Ve son gazete Türk'ün Orta Doğu'ya barış gelecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mekke Anlaşması'nın bölgeye kalıcı istikrar getirecek en önemli adım olduğunu belirterek artık bölge ülkeleri kendi sorunlarına sahip çıkıyor. Caydırıcı gücümüz arttı. İttifak ülkelere saldırmanın ülkeler hedef olmaz. Saldırmayan ülkeler hedef olmaz açıklamasına yer vermiş Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın. Meydanlardan
1: Tekin Narşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla her zaman.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: SML Restorant ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira.

790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyif

0: keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Bu

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ise Mersin genelinde 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim, beden eğitimi, etkinlik atölyesiyle dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak gelişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını

0: pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarında çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırmıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: sizde. Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
10: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Efendim merhaba, günaydın. Gündemde şu saat itibariyle önemli olan konular neler? Onlara değineceğiz ve aktaracağız. Tabii bugün önemli bir gün. Önemi de şu, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen en önemli noktayla ilgili hazırlanan çerçeve yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Tabii bu konuyla ilgili olarak yapılacak olan toplantı, görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün saat 11'de başlayacak efendim. Teklif, yani çerçeve yasa adını taşıyan, kamuoyunda bu şekilde bilinen teklif, PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmış olması koşuluyla örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlarla 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç düzenleme kapsamına giren suçlardan toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezasıyla müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenebilecek. Tabii teklif kapsamında faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, düzenlemenin resmi gazetede yayımlanması sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterinin müteşekkil kurulu tarafından yapılacak. Örgüt mensuplarının beraberinde getirdikleri yahut beyan ettikleri silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde ve her türlü malzemede kayıt altına alınacak. Şimdi tabii bu konuyla ilgili toplantı, değerli seyirciler, tabii başlayacak saat 11'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İlerleyen dakikalarda da gazeteci yazar Abidin Yağmur'la bir canlı telefon bağlantısı kuracağız ve gelinen bu süreci ve bugün görüşülecek olan bu çerçeve yasayla ilgili de görüşlerini alacağız kendisinden. Bunu da hatırlatalım değerli seyirciler. Tabii bugün saat 10'da da, hatta şu sıralarda başlama ihtimali, hemen bakalım, toplandı. Evet, toplantı da sürüyor. Biraz geç başladı toplantı. Yeni partinin toplantısı biraz geç başladı ama şu sıralarda da devam ediyor. Tabii yeni parti de bu çerçeve yasayla ilgili bir grup toplantısı düzenledi ve bu grup toplantısında bu yasayla ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek yeni partinin grup toplantısında ve yeni parti izlenecek olan yol haritasını belirleyecek. Tabii Özgür Özel de grup toplantısında bir konuşma yapacak. Ayrıca Sayın Özel'in bu grup toplantısı, yeni parti grup toplantısı sonrasında da bir konuşma yapması, bir açıklama yapması da bekleniyor. Rica ediyorum arkadaşlarımdan, Abidin Yağmur'la bir bağlantı, canlı telefon bağlantısı sağlayalım. Kendisinden bu konuyla ilgili bir değerlendirmesini isteyelim. Şimdi tabii şu da var.

0: değerli seyirciler, son gelen bilgiler çerçevesinde, ama tabii bugün henüz netleşmedi, ama hafta sonunda bu çerçeve yasaya imza veren milletvekili sayısıyla ilgili son rakamları da açıklayayım. Şöyle ki, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 277 vekil imza atmış durumda. Yeni Parti şu ana kadar imza vermemiş durumda. DEM Parti 20 imza koymuş durumda vekil olarak. Milliyetçi Hareket Partisi 45 imza koymuş durumda. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi 4 imza. Yeni Yol Partisi'nden 3 milletvekili. Bağımsız milletvekillerinden 2 kişi. Hüdapar'dan 4 kişi. Ve Demokratik Bölgeler Partisi'nden de 2 milletvekili bu yasaya imza atmış durumda. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi tabii baktığımızda Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden 36 milletvekili var, ama 20 milletvekili imza koymuş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 46 milletvekili var. Düzeltiyorum. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 46 milletvekili var. Bir milletvekili imza atmamış durumda, ya da atamadı. Onu da belirtelim. Tabii imza sayıları artacak önümüzdeki saatlerde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bütün milletvekilleri imza koymuş durumda. Yeni Parti'nin 91 milletvekili var. Şu anda herhangi bir imza yok. İşte şu anda Yeni Parti'nin grup toplantısı devam ediyor. Bu grup toplantısında izlenecek olan yol ele alınıyor. Bu da önemli. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin 45 milletvekili var. 4 milletvekili imza atmış durumda bu yasaya. 41 milletvekili henüz imza koymadı ya da koymayacak. Böyle bir durum var. Ve Yeni Yol Partisi'nin 20 milletvekili var. 3 milletvekili imza atmış durumda. Hüdapar'dan 4 milletvekili var. 4'ü de imza koymuş durumda. Demokratik Bölgeler Partisi'nin 2 milletvekili var. İkisi de imza koymuş durumda. Tabii Emek Partisi'nin 2 milletvekili var. Henüz imza koymamışlar. Ya da koymayacaklar, atmayacaklar. Saadet Partisi'nin 1 milletvekili var. Henüz imza atılmamış ya da atılmayacak. Demokratik Sol Parti'nin 1 milletvekili var. Henüz imza atılmamış Demokratik Sol Parti'den de. Böyle bir bilgi de şu anda ulaşmış durumda. Değerli seyirciler, devam edeceğiz. Şimdi tabii önümüzdeki saatlerde konu çok daha netleşecek. Az önce okumuş olduğum bilgiler çerçevesinde de yasalaştıktan sonra, bu çerçeve yasa ki yasalaşmasına kesin gözle bakılıyor. Yasalaştıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Tatile girdikten sonra da tabii bu süreci yürütecek olan ilgili kişiler, bu süreci yürütecek olan ilgili kurumlar çalışmalarını devam ettirecekler ve sonrasında tabii 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra da çok daha hızlı bir şekilde terörist Türkiye sürecinde kabul edilmesi kesin gözüyle bakılan bu çerçeve yasa çerçevesindeki süreç ilerleyecek efendim. Şimdi tabii önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir sakinlik söz konusu olabilir. Neden? Çünkü siyaset tatile girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girecek. Ama siyasi partiler konuyla ilgili tabii ki zaman zaman açıklamalar yapacaklardır. Bu önemli. Özellikle de yeni partinin tavrı merakla bekleniyor. Bu oldukça önemli efendim. Şimdi devam edelim. Tabii şuraya gelelim, Mersin'e gelelim efendim. Mersin'de Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Sayın Gürsoy, Ömer Gürsoy, hafta sonu düzenlenen bir etkinliğe katıldı ekibiyle birlikte. Ve o etkinlikte arkadaşımız Kemal İstek bu süreçle ilgili mikrofon uzattı kendisine ve Ömer Gürsoy şöyle değerlendirdi süreci.
1: Beraberlik söylemi ortaya konduğu zaman akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çok önemli bir girişim var. Terörist Türkiye süreciyle ilgili sonra gelindi. Pazartesi itibariyle meclise gelecek. Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyor?

bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin, ben bunu şu şekilde izah edebilirim size. Bir milat olarak kabul ediyoruz biz bunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bundan önce bazı girişimlerde bulunuldu ama liderimizin

0: şahsım, ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilat üyelerimiz liderimizin emrettiği doğrultuda gözümüzü kırpmadan devam ediyoruz ve terörsüz Türkiye süreci de Türkiye'de çok olumlu karşılandı ve sizin de bildiğiniz üzere Mersin bir küçük Türkiye diye tabir edebileceğimiz bir yer ve bunun olumlu dönüşlerini ben il başkanı olarak, il başkanlığı olarak ve ilçe teşkilatlarımızda da bunun olumlu dönüşlerini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan müthiş bir teveccüh var ve biz de terörsüz Türkiye ile Türkiye yüzyılını gerçekleştireceğiz. Liderimizin emrinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da birlikte hem Cumhur İttifakı olarak bu süreç başladı ve başarıyla sonuçlanacaktır. Türkiye terörden yani ayak bağından kurtulacaktır ve emin adımlarla Türkiye yüzyılına doğru biz ilerleyeceğiz ve dünyada bir süper güç olacağız. Biz buna inanıyoruz ve sonuna kadar da liderimizin emrinde gözümüzü kırpmadan yolumuza devam ediyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Sayın Gülsoy katılmış olduğu bir etkinlikte süreçle ilgili bu değerlendirmeyi yaptı değerli seyirciler. Tabii önemli bu değerlendirme. Şimdi bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili devam edeceğiz. Şöyle bir parantez açalım, bir gelişme var, ona değinelim efendim. Malum Adalet Bakanı Sayın Gürlek faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla bir özel birim kurmuştu. İşte bu özel birim de çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştı. Başlar başlamaz da Gülistan Doku ve ayrıca Rojin Kabayış başta olmak üzere faili meçhul cinayetler ya da kaybolmalarla ilgili de çok önemli süreç hızlı bir şekilde ilerlemişti ve ciddi sonuçlara da ulaşılmıştı. Ayrıca Sayın Yazıcıoğlu'nun, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olması, hayatını kaybetmesiyle ilgili de yaşanan o olayla ilgili de dosya raftan indirilmiş ve tabii incelenmeye başlanmıştı. Tutuklamalar olmuştu, soruşturma devam ediyor. Ve bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu olayla ilgili ciddi bir şekilde yapılan incelemeler sonucunda da bazı isimlerin itirafçı olduğu önemli bilgiler verdikleri biliniyor. Şimdi tabii bugün Sayın Gürlek, Sayın Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir görüşme yapacak. Görüşme Adalet Bakanlığı'nda olacak. Saat 12'de başlayacak görüşme. Tabii o görüşme sonrasında da eğer basına açık yapılırsa soruşturmada gelinen noktayla ilgili Sayın Bakan'ın bir açıklama yapması, basın mensuplarına bilgi vermesi bekleniyor. Basına kapalı gerçekleşirse toplantı sonrasında da yine bekleniyor ki Sayın Yazıcıoğlu'nun ailesinden yapılan görüşmede Sayın Bakan'ın dosyanın, soruşturmanın geldiği noktayla ilgili aktarmış olduğu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılması gelen tahmin ediliyor daha doğrusu. Şimdi evet, telefon bağlantımız var. Abidin Yağmur hattımızda. Abidin merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Abidin, bugün çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu zaten. Bugün saat 11'de de görüşme mecliste gerçekleştirilecek. Nedir senin beklentilerin? Nasıl bir ortamın olmasını bekliyorsun? Komisyon görüşmelerinde ciddi tartışmalar oldu. Özellikle İYİ Parti'nin, İYİ Parti milletvekillerinin sert tavırları ile MHP'li milletvekilleri arasında bir nasıl söylesem bir tartışma, ciddi bir tartışma yaşandı. Şimdi komisyon görüşmeleri bitti. Mecliste bugün saat 11'de toplantıda görüşülecek. Nasıl bir ortam bekliyorsun? Ne olacak? Ayrıca yeni partinin tavrı merak ediliyor. Bunları nasıl değerlendireceksin?
2: Evet. Çok gergin, tartışmalı, bol bol önergenin verileceği, muhalefetin çeşitli önergelerle görüşmeleri uzatmaya çalışacağı, bir taktik savaşı vereceği bir görüşme turu.

0: olacak gibi görünüyor. Yeni parti zaten.
1: Hayır ya.
0: Biliyorsun biz önergelerimizi vereceğiz demişti Sayın Genel Başkan. Bu belli ki bir önerge, iki önerge değil, neredeyse meclis çalışma tüzüğünün el verdiği ölçüde bol miktarda önerge verip süreci uzatabildikleri kadar uzatmaya çalışacaklar. İyi Parti mümkün mertebe maddeler üzerinde söz alıp düşüncelerini aktarmaya çalışacak. Çünkü bütün Türkiye'nin gözünün kulağının mecliste olacağını bütün siyasi partileri biliyorlar.
2: Evet.
0: Ve siyasetin doğası gereği de herkes kendi tabanına bir mesaj vermek istedi. Orada senin de vurguladığın gibi yeni partinin tavrının ne olacağı önemliydi. Dün bir haber yazdım, yayınladım ben, grubun serbest bırakılması ihtimali yüksek diye. Çok büyük ihtimalle yeni partide grubunu serbest bırakacak. Yani blok halinde evet ya da hayır oyu verilmeyecek.
2: Ama peki kamuoyunda yeni partinin bir grup olarak, bir parti politikası olarak bu çerçevede, bu yasayla ilgili gelinen bu noktayla ilgili nerede net bir şekilde durduğunun beklentisi yok mu?
0: Beklentisi var kuşkusuz. Seninle yaz boyunca ve ilkbahar boyunca yaptığımız konuşalım programda da biliyorsun sık sık vurguladık. Yani toplum eninde sonunda ülkenin ciddi meselelerle ilgili ne düşünüyorsunuz diye size sorar. Buna bir yanıt beklerdik ve özgürlüğü üretimini en çok eleştirdiğimiz nokta buydu. Yani Türkiye'nin meselelerine ilişkin görüşünüz nedir? Nerede duruyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Bunu artık söylemeniz lazım. Parti içi mesele Kılıçdaroğlu butlan. Fakat Türkiye'nin ciddi meselelerinde ne söylüyorsunuz? Bunu söylemeniz lazım diye vurguluyorduk hatırlıyorsan. Bütün programlarda
2: evet, evet.
0: Bunu hep vurguladık. Ve bugün maalesef haklı çıktığımız bir noktaya geldik. Yeni Parti, ana muhalefet partisi niteliğinde anketlere göre ya birinci parti çıkıyor ya ikinci parti çıkıyor. Ama Türkiye'nin son 50 yılını ilgilendiren bir meselede, Türkiye'nin gelecek 100 yılını ilgilendirecek bir meselede bir fikri, bir düşüncesinin olmadığını, ortaya bir tavuk koyamadığını görüyoruz.
2: Bugün
0: doğru
2: saat 10'da...
0: Yanlıştır.
2: Abim bugün saat 10'da
0: İYİ Parti hayır diyor mesela.
2: Evet. MHP, bugün saat 10'da evet bir toplantı başlattığı bilgisi var Özgür Özel'in. O toplantıda, grup toplantısında bu konuyla ilgili İYİ Parti'nin tavrının netleşeceği gelen evet bilgiler arasında.
0: Grubun dediğim gibi serbest bırakılması fikri öne çıkabilir. Yani
2: peki bunun amacı nedir Abidin? Yani Sayın Özel grubu serbest bıraktı. İsteyen vekil imza koysun, isteyen imza koymasın dedi. Parti içinden değerlendirirsen bunun amacı ne?
0: Evet. Yeni Parti dediğimiz parti biliyorsun CHP'den taşınmış bir parti. Yani Cumhuriyet Halk evet Partisi tabanı Yeni Parti'ye gitti. Çok büyük oranda. Yani %90 oranında Cumhuriyet Halk Partisi'nden giden bir taban. Ve bu tabanın ulusalcı yanının, milliyetçi yanının, Atatürkçü yanının güçlü olduğu biliniyor. Son birkaç gündür de hem sosyal medyadan hem örgütler üzerinden, milletvekilleri üzerinden bu yasaya hayır deyin gibi bir kampanya ürünüyor taban tarafından. Özgür Özel de sanıyorum tabandan gelen bu talebi bunu bir risk, böyle bir riske girmek istemiyor. Ben gördüğüm bu. Yani milletvekilleriyle yaptıkları konuşmalarda da, görüşmelerde de ve herkes kendi bölgesinin hassasiyetini dikkate alsın gibi bir ifade kullanılmış. Yani işte Muğla milletvekili atıyorum hayır desin ama atıyorum Diyarbakır milletvekili evet desin gibi bir havaya gelinmiş en sonunda. Yani tamamen tabanın tepkisini törpülemeye yönelik bu meselede yasa ne olursa çıkacak. Çoğunluğa zaten ihtiyaç yok. Zaten aritmetik kurtarıyor. Biz evet deyip bu işin sorumluluğunun altına girmeyelim gibi bir düşünce var.
2: Evet. Evet. Bu da tabii ki önemli bir durum. Şimdi Abidin peki...

0: partisinin özelinde bunu değerlendirecek olursak, yani herhangi bir parti çerçevesinden, penceresinden bakmadan bu duruma Mersin özelinden bakacak olursak, toplumun beklentisi ne yönde? Çünkü Mersin'de biliyoruz ki mecliste grubu bulunan bütün partilerin siyasi temsilcileri var. Ve Mersin'de DEM Parti de güçlü, MHP de güçlü, İYİ Parti de güçlü, Yeni Parti de güçlü. Evet. Nasıl taban zemininde nasıl değerlendirirsin Mersin'in durumunu?
1: Taban zemindeki durumu meseleye bakışı üç kümede toplamak mümkün. Birinci kümede kökten reddeden bir anlayış var. Bunun sayısı çok yüksek değil. Yani tamamen reddediyorum. Hiçbir şekilde konuşmuyorum. Hiçbir şekilde maddeleri de dinlemek istemiyorum, görmek istemiyorum diyen bir kesim var. Bunların sayısal olarak çok büyük bir kesimi temsil ettiğini söylemek çok mümkün değil. İkinci grup, ya böyle bir adım gerekiyor, böyle bir şeyin çözülmesi lazım ama acaba buradan Adalet Kalkınma Partisi ve Erdoğan tekrar seçilmek için bir siyasi hesap mı yapıyor? Belirli bir yere kadar getirdikten sonra, kendi seçimini garantiledikten sonra verilen sözler tutulacak mı, tutulmayacak mı diye endişeyle bakan ama böyle bir yasanın da çıkması gerektiğini, bu sorunun artık bitmesi gerektiğini de düşünen bir kitle var. Bu hem CHP tabanında hem DEM Parti tabanında yoğunlukta. Bir diğer kesimde, üçüncü bir kesim diyebileceğimiz kümede bu konuda devletin bir düşüncesi vardır. Konunun siyasetle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Seçimlerle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Seçimlerle ilgili olsa da ne olacak ki zaten? En fazla bir dönem daha seçilmiş olur ama Türkiye'nin de geleceğini ilgilendiren bir mesele. Ha, bu meseleyi çözsün, gerekiyorsa bir dönemde seçilsin, sıkıntı değil diyen bir kesim de var. Yani üç kümenin sayısal çoğunluğunu aldığınızda aslında çoğunluk bu meselenin çözülmesini bekliyor, bir yasa bekliyor, bir yasal, anayasal düzenleme bekliyor ama endişeleri var. Yani o az önce söylediğim gibi seçime yönelik bir yatırım mı, yoksa gerçekten devletin ve milletin refahını sağlayacak bir adım mı olacak, demokratikleşme adımları bunun peşinden gelecek mi, gelmeyecek mi? Endişeleri var. Yani kökten reddeden bir kitleden söz edemeyiz. O noktada Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi biliyorsun tabanlarını şuna ikna etmeye çalıştılar. Büyük oranda da tabanların en azından sessiz kalmasını sağladılar. Yani bu mesele devletin bekasını sağlayacak, milletin refahını sağlayacak. Merak etmeyin. Yani herhangi bir taviz söz konusu değil. Devlet hakkı bunu gerektiriyor.
0: Olacak.
1: Propagandası üzerine kurdular ve taban en azından şu an sessiz izleme yolunu tercih etti. İYİ Parti kökten reddediyor zaten biliyorsun. Zafer Partisi, evet. Yeni Refah Partisi tamamen kökten reddediyorlar. Yeni Parti tabanı ise henüz partisinden kendisine bir şey anlatılmadığı için kendi refleksleriyle bu işi büyük oranda işte hayır diye reddedin noktasında. Mersin'de özetlersek dediğim gibi nüfusun büyük kısmı, Mersin halkının çok büyük bir kısmı meselenin acaba gerçekten samimice mi çözülüyor, bir samimi bir adım mı var, yoksa bir takım gene siyasi planlar mı yapılıyor kısmında endişesi olmasına rağmen meseleyi kökten reddetmiyor. Öyle bir bakış açısı partilerin tabanlarında ben sezinlemiyorum.
0: Evet. Peki abicim, son sorum, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları, terör mağdurlarının bu duruma tepkisini ya da desteğini nasıl gözlemliyorsun?
1: Evet, şimdi tabii ki şehit abileri ve gaziler bu sürecin en büyük bedelini ödemiş, en ağır bedelini ödemiş kesimler. Onların hakkı ödenmez. Onların da adına söz söylerken 3 kere, 10 kere, 20 kere düşünüp söylemek gerekir. Herkes ister ki, bütün şehit aileleri, bütün gaziler isterler ki bu mesele çözülür. Yani kimse benim oğlum şehit oldu, başkalarının da oğlu şehit olsun, kızı şehit evet, olsun istemez. Evet. Ya da ben gazi oldum, sakat kaldım, hasta kaldım. Benden başkaları da sakat kalsın, hasta kalsın istemez. Biz bu vatanın, müreffehliğinin, milletin refahını herkesten çok şehit aileleri ve gaziler isterler. Ondan yana şüphemiz yok. Bununla beraber tabii ki şehit aileleri ve gaziler kendi onurlarının, kendi ödedikleri bedellerin karşılığının da hem manevi olarak verilmesini hem maddi olarak verilmesini elbette beklerler. Elbette öncelikle manevi olarak verilmesini beklerler. Yani burada taraflardan birinin yenmiş, birinin yenilmiş gibi bir izlenim yaratılması çok büyük evet, bir risk olur. Şehit ailelerinin ve gazilerin gururunu kıracak, onurunu kıracak. Ya biz bunun için mi bu bedelleri ödedik demelerinin neden olacak tavırlardan, söylemlerden, sözlerden kaçınılması gerekiyor. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla da hem DEM Parti, hem Kandil'den yapılan açıklamalar, hem İmralı'dan yapılan açıklamalar, hem iktidar partisinin, hem muhalefet partilerinin açıklamaları şehit ve şehit yakınlarının ve gazilerin bu hassasiyetini de gözeten bir yerde gidiyor. Yani bu Türkiye'nin 50 yılını aldı, hepimizi etkiledi, hepimizi fakirleştirdi, hepimizi yoksullaştırdı, ülkemizi geriye attı. Yani hep şu anda zenginlik içerisinde yüzecek bir ülke olabilecekken, Avrupa'nın kıskandığı bir ülke olabilecekken, maalesef gençlerimizin Avrupa kapılarında gelecek aradığı bir ülke durumuna geldik, değil mi? Bunun da en büyük evet, nedeninin bu terör belası olduğu, bu çatışma ortamı olduğu, bu siyasi gerginlik olduğunda hepimiz biliyoruz, kabul ediyoruz. Haliyle burada biri kazandı, biri kaybetti gibi bir hava yaratılmadan, ya hepimiz bedeller ödedik, hepimiz acılar çektik, hepimiz çok sıkıntılar çektik. Ve bu işi burada artık noktalıyoruz izlenimi vermek gerekiyor. Şehit yakınlarının ve gazilerin tahmin ediyorum en büyük beklentisi budur. Hani bir şeyler çözülürken de bizim yaramızı, bizim acımızı, bizim ödediğimiz bedelleri yok saymayan, bizim hassasiyetlerimizi de gözeten bir yerden bu meseleyi çözün diyeceklerdir kuşkusuz. Şu anda da gördüğüm kadarıyla bütün partiler buna söylemleriyle, eylemleriyle dikkat etmeye çalışıyorlar. Konunun tarafları dikkat etmeye çalışıyorlar. Tekrar tekrar vurguluyorum. Çok çok büyük bedeller ödemiştir şehit aileleri. Çok çok büyük bedeller ödemiştir gaziler. Onların adına bir yorum yaparken herkesin çok çok dikkatli olması gerekir. Kendi siyasi düşüncesini, kendi siyasi beklentisini o insanların düşüncesiymiş gibi anlatmayı ben doğru bulmam. Sadece şunu vurguluyorum. Hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekir. Onların rızalının alınması gerekir. Onların kalbini, gönlünü kırmadan, onların ruhunu kırmadan bu meselenin çözülebileceğini göstermek gerekir.
0: Evet. Abidin, çok teşekkür ediyorum. Akşam konuşalım programında da birlikte olacağız. Evet. Daha ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Kolay evet, gelsin. Teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Evet, gazeteci arkadaşımız Abidin Yağmur'a teşekkür ediyoruz bu konuyla ilgili yorumları için. Şimdi tabii gün içerisinde bu konuya, terörsüz Türkiye sürecine değineceğiz programlarda, haber bültenlerinde gelişmelerle. Şimdi diğer bir konu var, o konuda plastik atık konusu efendim. Bu plastik atık konusu şimdiki zamanlarda dünyanın, ama daha çok da ne yazık ki bizim ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri haline geldi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde ilgili bakanlık Hatay'dan başladı, Adana, Mersin, Antalya, buralarda denetimler yaptı. Çok sayıda fabrikanın, işletmenin, atölyenin akarsuları, denizi, toprağı kirlettiğini belirledi. Yüklü miktarlarda cezalar yazdı. Bazı işletmelere kapatma cezası verildi. Mikroplastik olayı öyle bir hale gelmiş durumda

ki bir damla deniz suyunun, hatta bazı bölgelerde bir damla içme suyunun bile insan vücuduna girdiğinde çok ciddi sağlık sorunları oluşturabildiğini bilim ortaya koydu. Mikroplastikler, yani mikroskopla bakıldığında görülen o mikroplastikler, atıklar vücudumuzun her yerinde artık. Damarlarımızda dolaşıyor, kalbimizden geçiyor, beyin damarlarımıza gidiyor artık. Bu çok ciddi. İşte bu sorunu yok edebilmek ya da sağlığı bu kadar ciddi etkileyebilecek şekilde gelmemesine çaba göstermek için çeşitli adımlar da atıldı. Şimdi Mersin'de çevre platformunun çağrısıyla Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu'nda bir araya geldi kent sakinleri ve çevreye duyarlı vatandaşlar. Şimdi Avrupa'dan yapılan çöp ithalatı nedeniyle Akdeniz kıyılarını tehdit eden plastik atık kirliliğine karşı Silifke'de, Susanoğlu'nda bir araya gelen vatandaşlar, çevre platformunun üyeleri tabii bir açıklama yaptılar. Ekranlarınıza fotoğrafları getireceğiz. Orada eylemde platform tarafından Yapraklı Koy'da başlayan bir yürüyüş gerçekleştirildi ve bu yürüyüşle neden böyle bir yürüyüş yapılıyor, çevre kirliliği, plastik atıklar nedir, çevre platformu ne yapmak istiyor, çevreye duyarlı vatandaşların istekleri nelerdir, işte bunlar ellerde taşınan dövizlerle, atılan sloganlarla dile getirildi. Tabii eyleme destek veren Susanoğlu Mahallesi Muhtarı Salim Demirtaş, plastik atıkların yalnızca denizleri değil, toprağı ve tarım alanlarını da tehdit ettiğini söyledi. Plastik atıklar toprak, nehir ve denizleri kirletir, deniz canlılarının ölümüne ve ekosistemin bozulmasına neden olur, zamanla mikroplastiklere ve nanoplastiklere dönüşür bu durum ve insan sağlığı açısından son derece önemlidir dedi ve bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar kendileri. Eyleme katılanlar tabii konuyla ilgili sloganlar attılar ve özellikle de plastik atık ithalatının sona erdirilmesini istediler. Çünkü özellikle Avrupa ülkelerindeki plastik atıklar ülkemize geliyor ve yeniden işleniyor. Adana ve Mersin'de de plastik atıkları işleme merkezlerinin sayısı fazla. Ve üstelik bu tesislerde kullanılan teknoloji de eski ve tamamıyla hem dumanıyla hem atığıyla hem işlenmesiyle hem insan sağlığına, çevre sağlığına çok ciddi zararlar ortaya koyan tesislerde var. İşte bu plastik atık konusu ülkemizin ve Mersin'in, Adana'nın, Hatay'ın, Antalya'nın, Akdeniz'in en önemli sorunlarından biri. Buna çözüm aranıyor. Şimdi tabii hafta sonunda çeşitli kazalar da oldu değerli seyirciler. Mersin'in Silifke ilçesinde bir kaza yaşandı. Bu kazada araçlar alev aldı. Araçlar alev alınca tabii o alevler ormana da sıçradı ve bir kişi de hayatını kaybetti. Silifke ilçesinde iki tır ve bir kamyonetin karıştığı trafik kazasında, ki ekranlarınıza da geldiği üzere, bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kazanın ardından araçlarda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman ekipleri, itfaiye ekipleri havadan ve karadan bu yangına da müdahalede bulundular. Kaza Silifke ilçesine bağlı Efkaf çiftliği mevkiinde meydana geldi. İki tır ve bir kamyonetin karıştığı kaza hatalı sollama nedeniyle meydana geldi şeklinde bir iddia var. Çarpışmanın şiddetiyle bir tırla bir kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler araçların bulunduğu bölgedeki ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri gönderildi. Yangına bir helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve belediyeye ait araçlar ve ekiplerle müdahalede bulunuldu. Yangın özverili bir çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları da şu saat itibariyle tamamlanmış durumda. Tabii

Yangın süreci içerisinde ulaşıma kapatıldı yol ve tabii yangında başarı sağlandı. Bölgede soğutma çalışmaları da tamamlandıktan sonra yol ulaşıma açıldı. Bu olayda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafta sonunda yaşanan diğer bir olayda da bir kişi hayatını kaybetti Mersin'de. Mezitli ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Ve bu silahlı saldırıda Mersin'de Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Bu silahlı saldırı sırasında yoldan geçen bir minibüse de kurşun isabet etti. Olay Mezitli ilçesinde Soli yolu üzerinde yaşandı. Henüz emniyet birimlerinin çalışması devam ederken neden böyle bir saldırı yaşandı, bu konuya yönelik bilgi edinilemedi. Tabii silahlı saldırı sırasında çevrede büyük bir panik de yaşandı. Seken kurşunlar bir dolmuşa da isabet etti. Bölgeye sağlık ekipleri, polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk kontrolde 26 yaşındaki Özhan Büyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda bir kişi de yaralandı. Seken kurşunla hastaneye kaldırıldı, tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi polis tarafından aranıyor. Ve arama çalışması da sona erdi. Ekipler aranan kişiyi, saldırıyla ilgili aranan kişiyi yakaladılar, gözaltına aldılar. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Okullar açıldı, açılacak. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı, sayılı günler kaldı. Özellikle de tabii LGS sınavı sona erdi. Öğrenciler tercihlerini yaptılar. Ve ayın 5'i ile 7'si arasında da birinci nakil tercihlerini yaptı öğrenciler. Bugün de o birinci nakil tercihlerinin sonuçları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından. Ve bugün itibariyle de ikinci nakil süreci başladı. Bu bilgiyi de aktaralım. Şimdi aynı zamanda Sayın Vali Atilla Toros, Akdeniz ilçesinde yapımı devam ettirilen 24 derslikli Mimar Sinan Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulundu. İnşaat alanında yetkililerden çalışmanın geldiği noktayla ilgili bilgiler aldı Sayın Vali. Okulun yapım süreci hakkında bilgiler aldı, eksiklikler, gerekli olan şeyler hakkında bilgiler aldı. Ve Sayın Vali Mersin eğitim camiamıza okulumuz hayırlı olsun dedi. Ve okulun yapımında emeği geçenlere de teşekkür etti. Dün de akşam saatlerinde üzücü bir haber geldi. O üzücü haber de Cansever'in hayatını kaybettiğiydi. Sevilen şarkıları, sahne performansı beğenilen, arabesk müziğin son dönemdeki dikkat çeken önemli isimlerinden Cansever, Almanya'da bir süredir tedavi görüyordu. Hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti Cansever. Ve tabii lösemi tedavisi görüyordu Cansever Almanya'da hastanede. 2 gündür sağlık durumu oldukça kritikleşmişti. Bütün eş dost, tanıdıkları ve sevenleri, aile fertleri hastaneye akın etmişlerdi. Kendisinden gelecek güzel haberi bekliyorlardı. Ama tedaviye yanıt veremedi. Hayatını kaybetti. 59 yaşında Cansever. Cansever'in vasiyeti vardı. Cansever Kuzey Makedonya'da toprağa verilecek. Doğduğu kentte toprağa verilecek. Ama ne zaman, hangi saatte bu cenaze töreni gerçekleşecek, bununla ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı.
Spora değinelim. Son haberimiz. Sporda bir dünya şampiyonluğu kazandık efendim. Mersinli sporcumuz.

Down sendromlular dünya judo şampiyonasında Musa Alan hem Mersin'in gururu oldu hem ülkemizin gururu oldu. Dünya şampiyonluğu kazandı. 66 kiloda İsviçre'de düzenlenen Down sendromlular dünya judo şampiyonasında kürsüye çıktı, milli marşımızı çaldırdı, şanlı bayrağımızı göndere çektirdi Musa Alan. Kendisini biz de tebrik ediyoruz ve daha nice başarılar almasını bekliyoruz. Bugün haber merkezini burada sona erdirdik. Gün içerisinde yaşanan gelişmelerle birlikte olacağız programlarımızda, haber içerikli programlarımızda, haber bültenlerimizde. Bize kalın, hoşça kalın.

0: haber merkezi sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
0: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira.

0: Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 600

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında ise Mersin genelinde 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim, beden eğitimi, etkinlik atölyesiyle dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak gelişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarında çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırbıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardım.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama,

0: Ama akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Meclis Genel Kurulu'nda şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle hayatını kaybeden vazife mağdurlarının anne ve babalarına bağlanacak toplam aylığın net asgari ücretten az olmaması güvence altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin silah krizi büyüyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon'un savunma sanayi şirketlerinden kritik silahların üretimini hızlandırılmasını istediği iddia edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik parkı ziyaret eden çocuklara yönelik eğitim gerçekleştirildi. Çocuklara trafik ışıkları, yaya geçitleri, kavşaklar ve trafikte uyulması gereken temel kurallar anlatıldı. Karaman'da 18 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden faciasının firari hükümlüsü olarak 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 8 yıldır aranan şahıs Mersin'de yakalandı. Jandarma ve adliyedeki işlemleri tamamlanan yükümlü YÖ cezaevine gönderildi. Mersin'in önemli turizm noktalarından Taşucu'nda hem denizden hem de karadan yapılan uygulamada aranan bir şahıs yakalandı. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 53 araç ve sürücüsüne toplam 150.779 lira idari para cezası uygulandı. Bir araç trafikten men edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Yolda karşılaşan taraflar arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan kuzenlerden Ümit İyi de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde hatalı sollama nedeniyle 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı kaza sonrası 1 tırla kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana da sıçradı. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve belediyeye ait araçlarla havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Mersin Çevre Platformu plastik atık ithalatıyla ilgili Silifke ilçesi Susanoğlu mahallesinde eylem düzenledi. Platform üyeleri Akdeniz kıyılarında son aylarda plastik atık kirliliğinin arttığını ve plastik atık ithalatının tamamen yasaklanmasını istedi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araç durduruldu. Araçta hijyen kurallarına aykırı ve sevk irsaliyesiz taşınan 877 kilogram küçükbaş sakatat ele geçirildi. Sürücüye para cezası verildi. Sakatatlar imha edildi. İsveç'te gerçekleştirilen Down sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele eden Mersinli milli judocu Musa Alan 66 kilo kategorisinde zirveye çıktı. Sporcu elde ettiği bu dereceyle dünya şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı. Mersinli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya başarısı geldi. Atıcılık tüm dallar 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Alp Eren Erdur 10 metre havalı tabanca erkekler takımıyla Avrupa ikinciliği elde etti. Aynı organizasyonda yarışan Elife Eda Çınar ise 10 metre havalı tüfek takımıyla Avrupa üçüncüsü oldu. Yeni Mersin İdman Yurdu transferde önemli hamlelere imza atıyor. Kırmızı lacivertliler kanat oyuncusu Arda Işık ve orta saha Arda Bitirgiç'le sol bek Ahmet Tırpancı'yı renklerine bağladı. Mersinli masa tenisi sporcuları Anadolu Yıldızlar Ligi'nde gösterdikleri performansla adını finale yazdırdı. Sporcular 27

0: reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: etti. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Müjde mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız

parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 10 Ağustos Pazartesi, haftanın ilk iş gününde Ajanda programıyla karşınızdayım. Ben Tekin Nerşap. Günün gelişmelerinden derlediğimiz Ajanda programımıza başladık ve ilk haberimiz AK Parti Teşkilatı'nın 25. yıl dönümü münasebetiyle AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu.
1: AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu. Çok sayıda partili ve basın mensuplarının katıldığı açıklamada konuşan Aldemir, AK Parti'nin kurulduğu yıldan bugüne kadar olan çalışmalara değinerek birlik beraberlik mesajları verdi.
2: Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001'de bir millet hareketi olan AK Parti, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attı. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkemizin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. Milletimiz kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık. Ülkemizin yükünü omuzladık. Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık. Türkiye'nin istikametinin değiştirilmesine müsaade etmedik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız. Kendi otomobilini, insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, helikopterlerini ve uçaklarını üretebilen güçlü bir Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızıl Elma, Hürjet, Kaan, Atak, Gökbey, TCG Anadolu ve Altay tankı gibi yerli ve milli projelerimizde savunma sanayinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeler arasına yazdırdık. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve girişimcimizin önünü açtık. Türkiye'nin gücü ve imkanlarını belirli merkezde sınırlı bırakmadık. Yatırımları ve kalkınmayı 81 ilimize yaydı. Dış politikada kendi kararlarını alan, sahada ve masada güçlü, bölgedeki gelişmelere yön veren bir Türkiye inşa ettik. Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin

0: güçlü temeli olarak görüyoruz. Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır.
1: Açıklamanın ardından Adem Aldemir partililerle birlikte selfie fotoğrafı çektirdi.
2: Tarsus'ta bu yıl düzenlenen 3. Geleneksel Karboğazı Yürük Festivali'ne Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı. Gazeteci, yazar Kemal İsteğ'in sorularına cevap veren Gürsoy, terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
1: Gazeteci yazar Kemal İsteğ'in MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'la 3. Geleneksel Karboğazı Yörük Şenliği'nde yaptığı röportajda terörsüz Türkiye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Tarsus'ta bu yıl düzenlenen 3. Geleneksel Karboğazı Yörük Festivali'ne Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı. Gazeteci yazar Kemal İsteğ'in sorularına cevap veren Gürsoy, terörsüz Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
3: Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Bir milat olarak kabul ediyoruz biz bunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bundan önce bazı girişimlerde bulunuldu ama liderimizin bizlere verdiği talimatla ve liderimizin öncülüğünde biz terörsüz Türkiye sürecini amasız, fakatsız, lakinsiz teşkilatlar olarak Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak şahsım, ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilat üyelerimiz liderimizin emrettiği doğrultuda gözümüzü kırpmadan devam ediyoruz ve terörsüz Türkiye süreci de Türkiye'de çok olumlu karşılandı ve sizin de bildiğiniz üzere Mersin bir küçük Türkiye diye tabir edebileceğimiz bir yer ve bunun olumlu dönüşlerini ben il başkanı olarak, il başkanlığı olarak ve ilçe teşkilatlarımızda da bunun olumlu dönüşlerini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan müthiş bir teveccüh var ve biz de terörsüz Türkiye ile Türkiye yüzyılını gerçekleştireceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da birlikte hem Cumhur İttifakı olarak bu süreç başladı ve başarıyla sonuçlanacaktır. Türkiye terörden yani ayak bağından kurtulacaktır ve emin adımlarla Türkiye yüzyılına doğru biz ilerleyeceğiz ve dünyada bir süper güç olacağız. Biz buna inanıyoruz ve sonuna kadar da liderimizin emrinde gözümüzü kırpmadan yolumuza devam ediyoruz.
2: İstanbul'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
1: İstanbul'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
5: Çengelköy polis evinin oradayım. Cumhurbaşkanı duyuyor musun? Kralların gelsin, kralların oğlum.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya paylaşımıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede bir kişinin Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işlediği tespit edildi.
5: Bak polis evinin oradayım ya. Merkeziyim oğlum, merkeziyim. Her yerde konuşurum. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok.
1: Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
5: Ya adam gibi geleceksin ya da vakit çok yakın. Allah'ın verdiği bir süre var. Bunu biz bilemiyoruz. Her videomuzda söylüyoruz. Bu süre dolduğu andan itibaren var ya çok mühim olacak. Bak söylüyorum.
2: Mersin'in Silifke ilçesinde iki tır ve kamyonetin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Evkaf çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle yaşanan çarpışmanın ardından bir tır ve kamyonet alev aldı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.
1: Mersin'in Silifke ilçesinde iki tır ve kamyonetin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Evkaf çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle yaşanan çarpışmanın ardından bir tır ve kamyonet alev aldı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
2: Direğe konan 5 leylekten 3'ü elektrik akımına kapılarak telef oldu. O anlar kameraya yansıdı. Mersin'in Toroslar ilçesinde elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü elektrik akımına kapılarak telef oldu.
1: Mersin'in Toroslar ilçesinde elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olay Resulköy'de meydana geldi. Direğin üzerine konan leyleklerden bazıları bir süre sonra akıma kapıldı. Leyleklerden birinin akıma kapılarak yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde 3 leyleğin telef olduğu görüldü. Uzmanlar leyleklerin geniş kanat açıklıkları nedeniyle iki farklı tele aynı anda temas edebildiğini belirtiyor. Bu durumunda kuşların elektrik akımına kapılmasına yol açabildiği ifade ediliyor.
2: Mersin Çevre Platformu çağrısıyla Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu'nda bir araya gelen kent sakinleri, Avrupa'dan yapılan çöp ithalatı nedeniyle Akdeniz kıyılarını tehdit eden plastik atıkların kirliliğine karşı yetkilileri göreve çağırdı.
1: Mersin Çevre Platformu çağrısıyla Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu'nda bir araya gelen kent sakinleri Avrupa'dan yapılan çöp ithalatı nedeniyle Akdeniz kıyılarını tehdit eden plastik atık kirliliğine karşı yetkilileri göreve çağırdı. Eylemde platform tarafından Yapraklı Koy'da başlayan yürüyüşe çok sayıda yöre sakini de destek verdi. Yürüyüşte Susanoğlu Mahalle Muhtarı Salim Demirtaş, plastik atıkların yalnızca denizleri değil, toprağı ve tarım alanlarını da tehdit ettiğini söyledi. Demirtaş, Türkiye'nin başka ülkelerin plastik atıklarını taşıyacak bir alan olmadığını belirterek ithalatın tamamen yasaklanmasını istedi. Eyleme katılanlar da sloganlarla plastik atık ithalatının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
2: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.
1: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Cansever, geçtiğimiz hafta geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu kritik olan sanatçı, Essen kentindeki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansever'in cenazesinin Kuzey Makedonya'da toprağa verileceği, defin tarihi ve tören detaylarının ise henüz netleşmediği bildirildi.
6: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Sevgili izleyicilerimiz, günün gelişmelerini derlediğimiz ajanda programımız sona erdi. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle hoşçakalın.
7: Büşra Değerli ajanda sona erdi.
8: Reklam tanıtır.
9: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
10: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
10: Burada her şey istediğiniz gibi.
9: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
10: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
11: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Yine akşamüstü aklıma gelir gözlerin, yine bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine, bir şarkı olur bizim hikayemiz. Yazılır kalbimin en derinine.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında ise Mersin genelinde

0: 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim ve beden eğitimi, etkinlik atölyesi ile dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken, ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak gelişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarından çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırbıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardı.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
8: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkındaki suçlamalar nedeniyle savunması alınmadan ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirterek CHP'den istifa etti. Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yapılandırma sürecinde son başvuru tarihi yaklaşıyor. Vergi borçlarında ilk taksidin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekirken SGK prim borçlarında ilk ödeme için son tarih 31 Ağustos olacak. İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 132 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4'ü tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 azalırken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık üretimde %0,1'lik sınırlı bir artış kaydedildi. Çin'de Dolphin tayfununun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Meteoroloji yetkilileri Dolphin tayfununun Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarında hızlı müdahale amacıyla temin ettiği 6 OED cihazını vatandaşların ve personelin yoğun bulunduğu noktalara yerleştirdi. Cihazlar Mersin Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası Akdeniz ilçesindeki makine ikmal yerleşkesi Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan spor tesisleriyle Mersin Tarsus ve Silifke şehirler arası otobüs terminallerinde hizmete alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında 79 mahalleye 88.100 metre sulama borusu desteği sağladı. Mezitli ilçesi Takanlı mahallesinde sağlanan destekle 3.000 dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Mersin'in de aralarında bulunduğu 6 ilde denetimlerini artırdı. 1 Temmuz'dan itibaren 604 kontrol gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı uygulamaları belirlenen 52 tesise toplam 118,2 milyon lira para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 19 tesis içinde faaliyetlerin durdurulması kararı alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişiye yönelik düzenlediği iddia edilen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Bey hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda yoldan geçen minibüse kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ağlı isimli şüpheli gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel köyler arası ayva gediği futbol turnuvasında çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı turnuvada ayva gediği ve Kaşlı çeyrek finalde rakiplerini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Beynel Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beynel gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beynel gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon

0: 0506 03 35 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır.
1: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında ise Mersin genelinde 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim, beden eğitimi, etkinlik atölyesi ile dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken, ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan Köy Bizim, Şenlik Bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarında çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırmıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Haberler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alındığı belirtildi. İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkındaki suçlamalar nedeniyle savunması alınmadan ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirterek CHP'den istifa etti. Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca vatandaş için yapılandırma sürecinde son başvuru tarihi yaklaşıyor. Vergi borçlarında ilk taksidin 30 Eylül'e kadar ödenmesi gerekirken, SGK prim borçlarında ilk ödeme için son tarih 31 Ağustos olacak. İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörüyle 132 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 4'ü tutuklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yıllık bazda %1,4 azalırken mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık üretimde %0,1'lik sınırlı bir artış kaydedildi. Çin'de Dolphin tayfununun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Meteoroloji yetkilileri Dolphin tayfununun Zhejiang eyaletine bağlı Yuhuan şehrinde ilk karaya çıktığında saatte 150 kilometre hıza ulaştığını bildirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarında hızlı müdahale amacıyla temin ettiği 6 OED cihazını vatandaşların ve personelin yoğun bulunduğu noktalara yerleştirdi. Cihazlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Akdeniz ilçesindeki makine ikmal yerleşkesi, Yenişehir ilçesindeki Macit Özcan spor tesisleriyle Mersin Tarsus ve Silifke şehirler arası otobüs terminallerinde hizmete alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında 79 mahalleye 88.100 metre sulama borusu desteği sağladı. Mezitli ilçesi Takanlı mahallesinde sağlanan destekle 3.000 dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Akdeniz'de mikroplastik kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Mersin'in de aralarında bulunduğu 6 ilde denetimlerini artırdı. 1 Temmuz'dan itibaren 604 kontrol gerçekleştirildi. Çevre mevzuatına aykırı uygulamaları belirlenen 52 tesise toplam 118,2 milyon lira para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 19 tesis içinde faaliyetlerin durdurulması kararı alındı. Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişiye yönelik düzenlediği iddia edilen silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Bey hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayda yoldan geçen minibüse kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Ağlu isimli şüpheli gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel köyler arası ayva gediği futbol turnuvasında çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonluk yarışının kızıştığı turnuvada ayva gediği ve Kaşlı çeyrek finalde rakiplerini mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325

33 38 38 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33
Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

Efendim merhaba, gündemdeki gelişmelere değineceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde. Çerçeve yasa olarak adlandırılan yasa, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak gelinen son aşamadaki yasa bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandı. Meclis bugün saat 11'de toplandı ve toplantı devam ediyor. Genel kurulda görüşülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa dersi ejder. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili komisyonda kabul edilen 12 maddelik yasa teklifi görüşülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturumda siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından oylamaya geçilecek ve büyük ihtimalle de kabul görecek çerçeve yasa. Bir karar alındı. 12 Ağustos tarihine kadar görüşülecek bu çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli seyirciler. Tabii sonrasında da meclis tatile girecek. 1 Ekim tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde olacak. Tabii bu sürede ilgili bakanlıklar çalışmalarını devam ettirecek. İlgili siyasi partiler ve yine ilgili kurumlar çalışmalarını devam ettirecekler. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra 1 Ekim'de yeni yasama yılı açıldıktan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanlığı makamından bir Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili bakanlıklardan temsilcilerin de katılımıyla oluşturulacak olan bir kurul çalışmaları yürütecek. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan alınan tavsiyeler ve tavsiyeler doğrultusunda çalışmalar devam edecek, görevlendirilmeler yapılacak efendim. Şimdi tabii bu süreçte filesiz bir şekilde AK Parti'nin bütün milletvekilleri evet dediler, imza koydular. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de evet oyu geldi. Ama tabii yeni partinin tavrı nasıl olacak şeklinde bir beklenti vardı. Bu konuya yönelik olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir açıklama yaptı. Özgür Özel, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi üzerine yapmış olduğu konuşmasında, barışın önünde durmayacağız, bu yasaya evet diyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu

0: önemli. En başından beri terörsüz Türkiye sürecinin başladığı ilk anlardan beri, ki o ilk an 2 yıl öncesinde meclisin yeni yasama yılının açılışında Sayın Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına giderek DEM Parti Grup Başkanı ve Başkan vekilleriyle selamlaşması, tokalaşması, sonraki süreçte de bu konuya yönelik yapmış olduğu açıklamaların yaşandığı anlardan itibaren tamamen mecliste grubu bulunan partilerden biri İYİ Parti karşı çıktı. Terörsüz Türkiye'ye evet dedi İYİ Parti, ama yolu, yöntemi bu değil dedi İYİ Parti. Şimdi tabii İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir bu konuya yönelik bir konuşma yaptı. Dervişoğlu, teröristlerin ve terör örgütü mensuplarından başka kimin işine yarıyor bu süreç, hiç düşündünüz mü? Bu yasa Cumhuriyete karşı bir kalkışmadır. Yeminimize sadık kalacağız ve hayır diyeceğiz açıklamasını yaptı efendim. Şimdi tabii Mersin'de de bu konuya yönelik açıklamalar geldi. Şimdi aynı zamanda tabii AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü var. Bu konuya yönelik olarak da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü çerçevesiyle çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve bazı etkinlikler de başladı zaten. Mersin'de AK Parti İl Başkanı Sayın Adem Aldemir bir basın toplantısı düzenledi bugün. Bu basın toplantısında terörsüz Türkiye sürecinin de içerisinde yer aldığı AK Parti ile ilgili hizmetler ve planlar, projelerle ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Aldemir şunları söyledi.
1: AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında önemli açıklamalarda bulundu. Çok sayıda partili ve basın mensuplarının katıldığı açıklamada konuşan Aldemir, AK Parti'nin kurulduğu yıldan bugüne kadar olan çalışmalara değinerek birlik beraberlik mesajları verdi.
2: Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır. Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001'de bir millet hareketi olan AK Parti, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek Türkiye'nin yarınlarına açılan yeni bir yolun ilk adımını attı. Siyasi istikrarsızlığın, ekonomik krizlerin, vesayetin ve yasakların ülkemizin üzerine ağır bir gölge gibi çöktüğü bir dönemde kurulan AK Parti, yalnızca yeni bir siyasi parti değil, aziz milletimizin değişim iradesinin, demokrasi talebinin ve güçlü Türkiye idealinin adı oldu. Milletimiz kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra AK Parti'yi tek başına iktidara taşıyarak ülkemizin kaderini değiştirecek büyük yürüyüşün önünü açtı. 3 Kasım 2002'den itibaren Türkiye, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tarihin en kapsamlı kalkınma, demokratikleşme ve atılım dönemlerinden birine girdi. AK Parti olarak 25 yıldır yalnızca iktidarda bulunmadık. Milletimizin emanetini taşıdık. Ülkemizin yükünü omuzladık. Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdik. Bu yolculuk boyunca kapatma davalarından 27 Nisan e-muhtırasına, gezi olaylarından 17-25 Aralık kumpasına, terör saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar demokrasimizi, milli iradeyi ve Türkiye'nin istiklalini hedef alan sayısız saldırıyla karşılaştık. Küresel ekonomik krizlerle, salgınlarla, savaşlarla ve asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremlerinin yol açtığı büyük yıkımla mücadele ettik. Her defasında milletimize güvendik. Milletimizle omuz omuza verdik. Önümüze çıkarılan engeller karşısında geri adım atmadık. Türkiye'nin istikamet

0: metinin değiştirilmesine müsaade etmedik. Terörsüz Türkiye idealimiz doğrultusunda devletimizin kararlı iradesi, kahraman güvenlik güçlerimizin fedakar mücadelesi ve milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliği sayesinde ülkemizi 40 yıldır canımızdan, kaynağımızdan ve geleceğimizden çalan terör belasından kurtardık. Bu tarihi kazanımı şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlığına sahip çıkarak birlik, kardeşlik ve huzur içinde geleceğe taşıyacağız. Kendi otomobilini, insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, helikopterlerini ve uçaklarını üretebilen güçlü bir Türkiye inşa ettik. İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızıl Elma, Hürjet, Kaan, Atak, Gökbey, TCG Anadolu ve Altay tankı gibi yerli ve milli projelerimizde savunma sanayinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeler arasına yazdırdık. Sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin ve girişimcimizin önünü açtık. Türkiye'nin gücü ve imkanlarını belirli merkezde sınırlı bırakmadık. Yatırımları ve kalkınmayı 81 ilimize yaydık. Dış politikada kendi kararlarını alan, sahada ve masada güçlü, bölgedeki gelişmelere yön veren bir Türkiye inşa ettik. Çeyrek asırlık birikimimizi geçmişin hatırası olarak değil, geleceğin güçlü temeli olarak görüyoruz. Önümüzde şimdi daha büyük hedefler, daha büyük sorumluluklar ve Türkiye yüzyılı idealimiz bulunmaktadır. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır.
1: Açıklamanın ardından Adem Aldemir partililerle birlikte selfie fotoğrafı çektirdi.
2: Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Sayın Gürsoy da bu konuya değinen bir açıklama yaptı.
1: Gazeteci yazar Kemal İsteğin, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy'la 3. Geleneksel Karboğazı Yörük Şenliği'nde yaptığı röportajda terörsüz Türkiye konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Tarsus'ta bu yıl düzenlenen 3. Geleneksel Karboğazı Yörük Festivali'ne Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy da katıldı. Gazeteci yazar Kemal İsteğin sorularına cevap veren Gürsoy, terörsüz Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
3: Gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Bir milat olarak kabul ediyoruz biz bunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bundan önce bazı girişimlerde bulunuldu ama liderimizin bizlere verdiği talimatla ve liderimizin öncülüğünde biz terörsüz Türkiye sürecini amasız, fakatsız, lakinsiz teşkilatlar olarak Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak şahsım, ilçe başkanlarımız ve tüm teşkilat üyelerimiz liderimizin emrettiği doğrultuda gözümüzü kırpmadan devam ediyoruz ve terörsüz Türkiye süreci de Türkiye'de çok olumlu karşılandı ve sizin de bildiğiniz üzere Mersin bir küçük Türkiye diye tabir edebileceğimiz bir yer ve bunun olumlu dönüşlerini ben il başkanı olarak, il başkanlığı olarak ve ilçe teşkilatlarımızda da bunun olumlu dönüşlerini görüyoruz. Vatandaşlarımızdan müthiş bir teveccüh var. Ve biz de terörsüz Türkiye ile Türkiye yüzyılını gerçekleştireceğiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da birlikte hem Cumhur İttifakı olarak bu süreç başladı ve başarıyla sonuçlanacaktır. Türkiye terörden yani ayak bağından kurtulacaktır ve emin adımlarla Türkiye yüzyılına doğru biz ilerleyeceğiz ve dünyada bir süper güç olacağız. Biz buna inanıyoruz ve sonuna kadar da liderimizin emrinde gözümüzü kırpmadan yolumuza devam ediyoruz.
2: Az önce söylediğim gibi İYİ Parti terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve yasaya karşı. Tabii yönteme terörsüz Türkiye sürecinde karşı İYİ Parti. Bugün Türkiye Büyük

0: Millet Meclisi'nde de Müsavat Dervişoğlu bu süreci sert ifadelerle eleştirdi. Mersin İYİ Parti İl Başkanlığı da eleştirel bir açıklama yaptı süreçle ilgili.
1: İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz kamuoyunda çerçeve yasa olarak tartışılan düzenlemeye tepki gösterdi.
2: İYİ Parti olarak ilk günden beri açıkça söyledik. Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği İmralı'dan gönderilen mesajlarla belirlenemez.
1: Özdeniz partisinin terörle mücadelede taviz vermeyeceğini belirterek Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve üniter yapısının tartışmaya açılamayacağını söyledi.
2: Bugün terörsüz Türkiye adı altında yürütülen sürecin geldiği nokta ortadadır. Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler, milletimizden saklanan hazırlıklar ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne getirilen sözde çerçeve yasa. İYİ Parti olarak biz bu oyunu daha ilk gün gördük. Başından beri karşısında duruşumuzu sürdürdük. Çünkü mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açılmasıdır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz. Buradan açıkça ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti pazarlık konusu yapılamaz. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Biz Türk milletinin tarafındayız. Biz Cumhuriyet'in tarafındayız. Biz milli egemenliğin tarafındayız. Biz hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin tarafındayız. Biz gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Buradan bütün teşkilatlarımızla, bütün kadrolarımızla ve bütün gücümüzle ilan ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. İYİ Parti buradadır. İYİ Parti milletinin yanındadır. İYİ Parti Cumhuriyet'in nöbetindedir. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve herkes şunu iyi bilsin ki ihanetin zaman aşımı yoktur.
0: Efendim, Kolombiya'da büyük bir deprem yaşandı değerli seyirciler. Son saatlerde yaşanan ve dünya kamuoyunun kilitlendiği bir olay. Kolombiya'da Medellin şehrine yakın bir noktada 7.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem yerin 93.7 kilometre derinliğinde kaydedildi ve deprem başkent Bogota'da da hissedildi. Ve son gelen bilgilere göre deprem ciddi hasara neden olmuş durumda. Ve tabii depremin yıkmış olduğu bölgelere yönelik olarak da Kolombiya başta olmak üzere komşu ülkelerden de ekipler gönderiliyor. arama kurtarma çalışmaları için ve Kolombiya hükümeti de şu ana kadar depremin neden olduğu zararlarla ilgili net

0: bir açıklama yapmadı. Hasar tespit çalışmasının devam ettiğini açıkladı Kolombiya hükümeti. Yapmış olduğu açıklamada ayrıca Kolombiya yetkilileri gerek duyulduğu takdirde dünyadan yardım isteneceğini de açıkladılar. Mersin'e gelelim efendim. Mersin'de hatırlanacağı üzere geride bıraktığımız hafta içerisinde, ay içerisinde Erdem ilçesinde bir olay yaşandı. O olayda evinin bahçesinde sandalyede oturan 80 yaşındaki bir vatandaş, kafasında gask olan, o anda kimliği belirlenemeyen ama sonrasında yakalanan bir kişinin saldırısına uğradı. Yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Saldırgan yakalandı ve saldırgan ölüme teşebbüsten yargılanacaktı. Ama 18 gün boyunca Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 80 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde evinin bahçesinde saldırıya uğrayan 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. 28 Temmuz'da yaşanan olayda Belen kasklı ve eldivenli bir saldırgan tarafından ağır şekilde darbedildi. Saldırganın yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştığı, ardından yerde defalarca tekmelediği görüntülere yansıdı. Ağır yaralanan Belen önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne, ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 18 gün yoğun bakımda tedavi gören Belen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganın yakalanması için güvenlik kameraları tek tek incelendi. Çevredeki 114 kameranın takip edilmesiyle kimliği belirlenen 47 yaşındaki A.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmıştı. Belen'in hayatını kaybetmesinin ardından şüpheli hakkında bu kez kasten öldürme suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.
0: Havalar sıcak, vatandaşlar denize giriyorlar, göllere, havuzlara giriyorlar. Şimdi tabii bazı ülkemizin bazı noktalarında da şiddetli rüzgar var. Şiddetli rüzgar nedeniyle de valilik kararıyla ya da kaymakamlık kararıyla belirlenen noktalarda denize girmek yasaklanıyor. Günübirlik ya da birkaç gün boyunca şiddetli rüzgar geçinceye kadar denize girilmemesi isteniyor ama ne yazık ki yine de giriliyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de yasak geldi. Şiddetli rüzgar var, dalga boyu yüksek, denize girilmeyin denildi, uyarı yapıldı ama 3 genç denize girdi, biri hayatını kaybetti.
1: Hatay'da denize girme yasağına rağmen suya giren 3 kişi dalgalara kapıldı. 2 kişi kurtarılırken 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen hayatını kaybetti. Samandağ Çevlik sahilinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle yapılan uyarılara rağmen 3 kişi denize girdi. Bir süre sonra dalgalara kapılan 3 kişi için ekipler harekete geçti. 2 kişi kurtarılırken 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları sonucunda Himyen'in cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
0: Mersin'de Mezit ilçesinde silahlı saldırı oldu bir kişiye. Kurşunlar sıkıldı ve o kurşunlardan bir kişi hayatını kaybetti.
1: Mersin'in Mezitli ilçesinde silah

0: Silahlı saldırıda 26 yaşındaki Özhan Büyük hayatını kaybetti. Bir kişi yaralandı. Olay Soli yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle ateş açıldı. Saldırıda yoldan geçen bir dolmuşa da kurşun isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özhan Büyük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen AU gözaltına alındı.
1: Silifke'de trafik kazası yaşandı ve bu kazada çarpışan araçlardan ikisi alev aldı. Alevler çalılara, çalılardaki alevler de ormanlık alana sıçradı. Orman yangını başladı. İtfaiye ve orman yangınla mücadele ekipleri hem ormanı hem çalıları hem de araçları söndürdü.
0: Mersin'in Silifke ilçesinde iki tır ve kamyonetin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Kaza Evkaf çiftliği mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre hatalı sollama nedeniyle yaşanan çarpışmanın ardından bir tır ve kamyonet alev aldı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yerinden kaldırıldı. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
1: Efendim, yurdumuzun çeşitli noktalarında orman yangınları var. Küçük çaplı orman yangınları bunlar. Ekipler müdahalede bulunuyorlar. Orman yangını konusunda ilgili bütün ekipler teyakkuzda. Anında müdahalede, çok kısa sürede müdahalede bulunuluyor. Ayrıca tabii orman varlığının yoğun olduğu ve yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde de devriye, jandarma devriyeler geziyor. Bazı noktalar güvenlik kameralarıyla kontrol ediliyor ki zaten ormanlık alanlara giriş ve çıkış yasak. Ve ülkemizin orman varlığının olduğu bölgelerin büyük bir bölümünde de insansız hava araçlarıyla, dronlarla da denetimler gerçekleştiriliyor. Ama yine de yangınlar çıkıyor. Tabii yangınlar bilinçli yakma, dikkatsizlik nedeniyle çıkabildiği gibi hiç aklımıza gelmeyen nedenlerle de orman yangını başlayabiliyor. İşte onlardan birisi haberimizde.
0: Mersin'in Toroslar ilçesinde elektrik direğine konan 5 leylekten 3'ü elektrik akımına kapılarak telef oldu. Olay Resulköy'de meydana geldi. Direğin üzerine konan leyleklerden bazıları bir süre sonra akıma kapıldı. Leyleklerden birinin akıma kapılarak yere düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde 3 leyleğin telef olduğu görüldü. Uzmanlar leyleklerin geniş kanat açıklıkları nedeniyle iki farklı tele aynı anda temas edebildiğini belirtiyor. Bu durumunda kuşların elektrik akımına kapılmasına yol açabildiği ifade ediliyor.
1: İşte bu durumlar nedeniyle de orman yangınları çıkabiliyor efendim. Bu da hiç düşünmediğimiz bir orman yangını, hiç aklımıza gelmeyen bir orman yangını nedeni. Şimdi Silifke'ye gidelim, Susanoğlu'na gidelim. Malum şimdilerde ülkemizin gündemindeki çevre kirliliğinde üst noktaya çıkan mikroplastikler, atıklar, plastik atıklar. Ve ortaya çıktı ki Avrupa'nın birçok ülkesinden ülkemize plastik atıklar ithal ediliyor. Ve bu plastik atıklar Adana'da, Hatay'da ve Mersin'de yoğun olarak bulunan dönüşüm tesislerinde dönüştürülüyor. Tabii bu ciddi bir çevre kirliliğine neden oluyor. Özellikle Adana'da Seyhan Nehri'ne bırakılan mikroplastikli atıklar Akdeniz'e ulaşıyor.

0: Akdeniz'de ciddi bir çevre kirliliğine neden oluyor. Temmuz ayında bu konuyla ilgili bakanlığın yapmış olduğu denetimlerde 200'den fazla işletme belirlendi. Çevreyi ciddi şekilde kirlettiği, nehirleri, denizi, toprağı, havayı kirleten tesisler belirlendi. Yüklü miktarlarda para cezaları verildi. Bazı işletmeler de kapatıldı. Ama tabii ki bu kirlilik tüm dünyada, sadece Akdeniz'de değil, okyanuslarda bile, Kuzey Kutbu'ndaki denizde, suda bile mikroplastikler görülmeye başladı ki bu çok ciddi bir felaketin eşiği demek. Şimdi çevre kirliliğine, mikroplastiklere, atıklara dikkat çekmek amacıyla Mersin Çevre Platformu'nun çağrısıyla Susanoğlu'nda yaşayan vatandaşlar bir eylem yaptı.
1: Mersin Çevre Platformu çağrısıyla Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu'nda bir araya gelen kent sakinleri, Avrupa'dan yapılan çöp ithalatı nedeniyle Akdeniz kıyılarını tehdit eden plastik atık kirliliğine karşı yetkilileri göreve çağırdı. Eylemde platform tarafından Yapraklı Koy'da başlayan yürüyüşe çok sayıda yöre sakini de destek verdi. Yürüyüşte Susanoğlu Mahalle Muhtarı Salim Demirtaş, plastik atıkların yalnızca denizleri değil, toprağı ve tarım alanlarını da tehdit ettiğini söyledi. Demirtaş, Türkiye'nin başka ülkelerin plastik atıklarını taşıyacak bir alan olmadığını belirterek ithalatın tamamen yasaklanmasını istedi. Eyleme katılanlar da sloganlarla plastik atık ithalatının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsala yönelik hizmetleri, tarıma yönelik hizmetleri devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi sulama borusu desteği verdi Takanlı Mahallesi'ne.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 2026 yılında 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağladı.
2: Motopomplarımızdaki boruların çelik olması önemli. Kapalı sistem sulama yapıyoruz, basınçlı sulama yapıyoruz. HDP ve PVC borular buna dayanmıyordu. Sağ olsun VAAP Başkanımız, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olaraktan bize bu hizmetleri sundular. Projelendirdik, bu borularımızı aldık.
1: Desteklerin adreslerinden biri de Mezitli'nin Takanlı Mahallesi oldu. Sağlanan borularla 3000 dönüm tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu.
3: Daha öncelerde PDB dediğimiz borularla sulanıyordu. Vatandaşlarımız bu borular yüzünden daha mağdur durumdaydı. Pompa, motopompla sulanıyordu. Zaman zaman çatlaklar, su kaçırmalar, bunlar bir fazlasıyla sarfiyata mal oluyordu. Hem elektrikle sulandığı için, ama şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Başkanlığı olarak çelik borular verildi mahallemize. Bunu sarfiyatı minimuma indirdik. Eriklerimizde, ürünlerimizde her türlü verimi daha çok yapmış oluyoruz. Kaliteyi en yüksek seviyeye çıkarıyoruz.
1: Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Harita Teknikeri Hulusi Dalçık, çalışmalarla bölgede yaşanan basınç sorunlarının giderildiğini söyledi.
2: Mezitli Takanlı Mahallesi'nin daha önceki yıllarda HDP borudan dolayı kaynaklı basınç problemi vardı. 2021 yılından bu yana çelik borularla bu HDP boruları değiştirerek bu problemi ortadan çözdük. 21, 23, 25 ve 26 yıllarında toplam 4008 metre çelik boru yardımında bulunduk. Bu sayede artık borularda patlama sorunu ortadan kaldırılmış oldu. Takanlı Mahallesi'nde yaklaşık 3000 dekar arazi sulanabilir seviyede şu an. Bu projeyle Takanlı Köyü'ndeki sulamayla kaynaklı sorunları gidermiş olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 2026 yılında 79 mahallemizde 88.100 metre sulama borusu dağıttık.
1: Projeyle suyun daha verimli kullanılması ve üreticilerin tarlalarını daha kesintisiz sulaması hedefleniyor.
0: Arabesk müziğin yıldız isimlerinden cansever tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede hayatını kaybetti.
1: Arabesk müziğin sevilen isimlerinden cansever Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören cansever geçtiğimiz hafta geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumu kritik olan sanatçı Essen kentindeki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansever'in cenazesinin Kuzey Makedonya'da toprağa verileceği, defin tarihi ve tören detaylarının ise henüz netleşmediği bildirildi. Şanlıurfa'da çarpışan motosikletlerden biri alev aldı.

0: Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren anne ve iki çocuğu can kurtaranlar kurtardı.
1: Abi şu çocuğu al, şu çocuğu al.
2: Tamam alacağım ben onu. Gel.
0: Çin'de etkili olan şiddetli fırtına bir kamyonu devirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde fırtınayı görüntüleyen kişinin bulunduğu noktaya yıldırım düştü. Kosova'da muhalefet milletvekili meclis oturumunda geçici başbakana yumurta attı.

0: Rize'de piknik yapan ailenin sofrasına göz diken büyükbaş hayvanlar renkli görüntüler oluşturdu.
1: Mersinli milli sporcu Down sendromlular dünya judo

0: O şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.
1: Mersin'in gururu Musa Alan, Down sendromlular dünya judo şampiyonasında dünya şampiyonluğuna ulaştı. 66 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Mersinli milli sporcu Musa Alan sergilediği üstün performansla rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Musa Alan'ın elde ettiği bu büyük başarı Mersin'de ve Türk sporunda gurur yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şampiyonlukta emeği bulunan Musa Alan'ı antrenörü Sevgi Fideli'yi ve teknik ekibi tebrik ediyor, milli sporcumuza başarılarının devamını diliyoruz ifadeleri kullanıldı.
2: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Mutlu akşamlar diliyorum. Bizde kalın. Hoşça kalın.

Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi sulama tesislerine sulama borusu desteği projesi kapsamında Mezitli Takanlı Mahallesi'ne sulama borusu desteği sağladı. Bugüne kadar 4000 metre çelik boru desteği verilen mahallede 3000 dönüm arazi modern sulama imkanına kavuştu. Büyükşehir Belediyesi 2026 yılında ise Mersin genelinde 79 mahalleye toplam 88.100 metre sulama borusu desteği sağlayarak kırsal kalkınmaya katkı sunmayı sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Akdeniz ilçesinde Kürkçü, Aşağı Burhan, Yukarı Burhan ve Yanpar mahallelerinin ortak kullandığı D400 karayolu ile 2. ve 3. organize sanayi bölgelerine ulaşımı sağlayan 2800 metrelik güzergahta kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ani kalp durmalarına ilk müdahalenin güçlendirilmesi amacıyla kullanılan otomatik eksternal defibrilatör cihazının tanıtımı ve kullanım eğitimini gerçekleştirdi. Eğitimde ani kalp durmalarında kullanılan cihazın çalışma prensibi ve doğru kullanım yöntemleri maket üzerinde uygulamalı olarak anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Engelsiz Yaşam Parkı'nda verilen ücretsiz etkinliklerin Ağustos ayı programı belli oldu. Engelsiz Yaşam Parkı'nda 5 Eylül'e kadar özel gereksinimli bireyler için pazar ve pazartesi hariç diğer günler 8-21 saatleri arasında curling, karaoke, su oyunları, yüzme, resim, beden eğitimi, etkinlik atölyesi ile dans ve sokak oyunları gibi aktiviteler yer alırken ebeveynler için de nefes seansı, pilates, yüzme ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi çocukların küçük yaşta trafik bilinci kazanması ve gelecekte kurallara duyarlı bireyler olarak yetişmesi amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda trafik parkta zabıta ekiplerinden trafik ışıkları, yaya geçitleri ve trafikte uyulması gereken temel kurallar hakkında bilgi alan çocuklar ardından akülü araçların direksiyonuna geçerek trafik kurallarını pratik olarak deneyimledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandıran ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturan köy bizim, şenlik bizim etkinlikleri aralıksız devam ediyor. Sıcak yaz aylarından çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayan programlardan biri daha Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Cırbıklar Mahallesi'nde gerçekleşti. Programda çocuk kampüslerine bağlı akıl ve zeka oyunları atölyesi de yer aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Konuşalım da sizlerle birlikteyiz. Yeni yayın döneminin Konuşalım da ilk programındayız efendim. Konuğum gazeteci, yazar Abidin Yağmur. Abidin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Şimdi Abidin, tabii izin sürecinde Konuşalım programına da bir ara verdik. Hatta düşündüm, keşke vermese miydik diye. Çünkü çok önemli gelişmeler biz izindeyken oldu. Evet. Tabii o en önemli gelişmelerden biri de Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta. Onun öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni bir partinin doğması, Yeni Parti. Evet. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa olarak adlandırılan yasa hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Yeni Parti'nin tavrı ne olacak çok merak ediliyordu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel evet diyeceklerini açıkladı. Az önce senin de söylediğin gibi sosyal medyada bu konuyla ilgili bir kızılacak kıyamet koptu. Hatta şöyle ki Yeni Parti'ye destek vermek amacıyla sosyal medyada kurulan birçok hesapta, platformda vatandaşlar Özgür Özel'i protesto etmeye başladılar. Bu mesajlar çok yoğun. Bütün bunları şimdi bir değerlendireceğiz, düşüneceğiz. Şimdi görüşülüyor yasa, ki büyük ihtimalle kabul edilecek. Şimdi bir bağlantın oldu mu bilmiyorum, yani takip ettin mi Ankara'da? Yani şimdi bir bu çerçeve yasayı bir değerlendirmeni istiyorum. Hı hı. Bir gazeteci gözüyle, aynı zamanda da bir vatandaş gözüyle de neler söyleyeceksin bu konuda?
1: Çerçeve yasa her şeyden önce hukuki bir metin. Tabii hukuki metin dediğiniz zaman karşılıklı iki taraf olması, evet, bekleniyor değil mi? Sanık olabilir, mahkeme olabilir ya da iki eşit taraf olabilir. Burada
0: eşit olmayan bir tarafın eşitmiş gibi düşünülmesi
1: olabilir ama şu anda
0: zararı, yani
1: durumun
0: tepkisi
1: olmadığı iktidar partisi tarafından ve ortakları tarafından belirtiliyor. Şu söyleniyor, bu en başta örgütün tasfiye edilebilmesi için bir ceza düzenlemesi gibi, bir infaz düzenlemesi gibi bir faaliyet. Yani bunun sonunda, bu yasa çıktıktan sonra örgütün ya da Abdullah Öcalan'ın ya da DEM Parti'nin kazanacağı bir takım ekstra yasal bir şey yok. Fakat bu yasadan faydalanabilecek belli kişiler var. Bu kişilerin faydalanması gerekiyor ki örgütün silahsızlanması ve tasfiyesi süreci gerçekleşsin.
0: Net bir şekilde de MİT bunu gözlemleyecek. Evet. Evet diyecek. Örgüt tamamen silahlarını bırakmıştır. Bu raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak.
1: Evet.
0: Milli Güvenlik Kurulu değerlendirecek. Sayın Cumhurbaşkanı'na sunacak. Sonra meclise mi gelecek?
1: Yok, yasa çıkacak. Yasadan, evet, kimlerin yararlanacağı konusunda MİT bilgi paylaşımı yapacak. Ya mesela adam geldi, dedi ki işte ben bu yasadan faydalanmak istiyorum.
0: Teslim olma konusunda da 6 aylık bir süre verildi.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Bu teslim olan ya da ben bu yasadan faydalanmak istiyorum, artık silah bırakmak istiyorum diyen kişilerin bu yasada belirtilen şartlara uyup uymadığı ile ilgili referans nereye soracak? Elbette MİT'in raporu olacak. Evet, evet. Yani bu kişinin bir kasten öldürme suçu var ya da bu kişi bir katliama karışmış dedi.
0: Belirlenmiş zaten. İşte, evet, deliller var.
1: Bu yararlanamayacak.
0: Peki öyle şimdi tabii ayrıntısını okumakta tam hatırlayamadım. Diyelim ki öyle bir kişi geldi ama belirlendi ki bir katliama karışmış.
1: Evet.
0: Ama geldi, silahını ama bıraktı.
1: Şeyden, bu yasadan faydalanamaz ama başka
0: kanuni çerçevede cezasını, evet, çekecek o zaman.
1: Başka kanunlardan.
0: İnfaz süreci.
1: Evet. Yani bu biraz daraltılmış bir kanun aslında.
0: 12 madde.
1: Evet. Anayasaya aykırı mı? Şöyle, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Yani bir daraltma yapamazsınız. Bir örgüt adı vererek sadece şu örgütten olanları bundan faydalanıyorum diye bir şey yapamazsınız anayasada.
0: Evet. Anayasa ama geçici gereği zaten.
1: Evet.
0: Geçici.
1: Fakat başka silahsızlandırma süreci, tasfiye süreci nasıl olacak? Bu süreçlerde tabii ki kamuoyuna açık konuşulmadığı için biz de teknik olarak tam olarak ne konuşuldu, ne konuşulmadı, süreç nasıl ilerleyecek bilemiyoruz. Bizim sadece bildiğimiz ilgili bakanlıkların, ilgili siyasetçilerin söylediği, bu da bizim kendi düşüncemiz, kendi yorumumuz değil, teknik olarak olması olacak yolu söylüyoruz. Biz oh iyi oluyor, güzel oluyor da kötü oluyor anlamda söylemiyoruz.
0: Evet.
1: Teknik olarak böyle olacak diyorlar, biz de onu aktarıyoruz. Yani evet. Teknik olarak diyorlar ki biz bu örgütün silah bırakması ve kendisini tasfiye etmesi için bir kanun çıkartmamız gerekiyor. Bu kanunu çıkartıyoruz diyorlar. Zaten bugün DEM Parti eş genel başkanı Sayın Bakıran da kanun üzerine görüşlerini belirtirken dedi ki yani burada ana dille ilgili bir madde yok, eşit yurttaşlıkla ilgili bir madde yok, başka taleplerle ilgili bir madde yok. Bu sadece bir süreçle ilgili bir adım. Yani örgütün silahsızlanması, tasfiye edilmesi, Sayın Bakırhan'ın kendi deyimiyle konunun hukuki zemine çekilmesi için bir adım. Bu olduktan sonra bunun peşinden ana dil gelir mi, yerel yönetim özellik şartı gelir mi, gelmez mi? O artık bu saatten sonra oluşacak parlamentonun, bu saatten sonra seçilecek Cumhurbaşkanı'nın bileceği, yapacağı bir iş olur, yapacağı bir adım olur.
0: Bir parantez açalım. Diyelim ki öyle oldu. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar seçildi. Ya da başka bir parti, başka bir isim iktidara geldi. O süreç geldi, dayandı. Hı hı. Şart koydular. İşte özerklik, yerel yönetimlerde özerklik falan. O zaman en başa dönülme tehlikesi var mı? Verilen sözler tutulur mu? Özellikle PKK açısından.
1: O risk var. Her zaman var. Bu tip var, silahlı örgütlerin tasfiye edilmesinde silahsızlandırılması her zaman itiraz eden, onu yeterli bulmayan gruplar mutlaka olur. Bu tip örgütlere senelerce yardım yapmış, senelerce desteklemiş ülkeler vardır, istihbaratlar vardır. Onlar da birdenbire boşa düşmemek adına, yani 30 yıllık, 40 yıllık çabalarının boşa düşmemesi adına en azından bazı grupları bu sürecin dışına tutmaya çalışabilirler. Olabilir. Bütün bunların hepsi bir risk barındırıyor. O risk her zaman için var. Ama şu aşamada
0: onu düşünmek erken mi?
1: Erken. Yani önce bunu yapmanız lazım. Yani iktidarda Adalet Kalkınma Partisi de olsa bunu yapması gerekiyordu. Recep Tayyip Erdoğan da olsa yapması gerekiyordu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsaydı o yapacaktı. Sayın Ekrem İmamoğlu olsaydı o yapacaktı. Bu artık tarihsel sürecin Türkiye'ye
0: bir gereklilik
1: yerine getirip koyduğu bir şey. Yani bunu sürdürmeniz mümkün değil. Yani 50 yıl sürdü. Bir 50 yıl daha gitmeyeceğini görüyoruz.
0: Yeni dünya düzeni.
1: Yeni dünya düzeni. Bölgedeki
0: dengelerin değişmesi.
1: İnsanların, toplumun beklentisinde, milletlerin beklentisinde, ekonominin geldiği seyirde bu ortada bir sıkıntı varsa bu sıkıntıyı kapatmanız gerekiyor ve burada da tabii ki açık siyasetin bize söylediğini aktarıyoruz. PKK'nın, Abdullah Öcalan'ın bina kaydı şart diyebileceğimiz, yani kayıtsız şartsız diyebileceğimiz bir şekilde bu sürece geldikleri açık siyaset tarafından bize belirtiliyor. Efendim kapalı kapılar ardında başka pazarlıklar var. Onu bilemeyiz şu anda. Onu bilemeyiz.
0: O da çok eleştiriliyor zaten değil mi? Yani toplum diyor ki ya bir şey bilelim biz de.
1: Evet.
0: Sadece işte Sayın Bahçeli'nin ya da işte MİT

0: Başkanı'nın ya da Sayın Erdoğan'ın ya da bazı milletvekillerinin, bakanlarının söyledikleriyle yetinmeyelim. Yani ne var ne yok, tamam anlıyoruz, her şey aleni bir şekilde söylenmeyebilir. Eyvallah, tamam, ama bazı bu kadar şeyleri, da az şey söylenmez. Yani bir şey bilelim.
1: Ketum olmaya
0: evet, gerek yok.
1: Gerek yok. Her ayrıntıyı, her şeyi devlet sırrı adı altında saklamaya gerek yok. En azından yol haritasının nasıl olabileceği konusunda bir fikir verilebilir. Biliyorsunuz bu mesele ilk çıktığında Abdullah Öcalan serbest bırakılacak gibi bir düşünce vardı.
0: Sonra işte
1: tecrit koşulları yumuşatılacak. Görüşmeler sağlanacak.
0: Hatta yeni bir bina yapılacak. Evet. Oraya geçip konaklayacak şeklinde.
1: O aşamaya geldi. Tabii ki
0: bir
1: bunlar,
0: statü verilsin Sayın Bahçeli dile getirmişti.
1: Evet, toplumu Öcalan'ın serbest bırakılmasına hazırlamak gibi adımlar da olabilir. Onları bilemiyoruz. Ama ısrarla vurguladığımız gibi bu çatışma ortamının bitmesi ve örgütün ilk kez kendisini tasfiye edeceğini ve silahı bırakacağını Abdullah Öcalan üzerinden açıklamış olması, Kandil'inde buna evet Abdullah Öcalan silahı bırakın diyorsa biz bırakacağız diye bir beyanda bulunuyor olması bir fırsat. Bunun değerlendirilmesi gerekir ve bu çerçeve yasaya da bu şekilde bakmak gerekir idi, ama maalesef meclis bu konuda bir yekpare görüş sergileyemedi. Meclis üçe bölünmüş durumda. Evet diyenler var, hayır diyenler var ve çekimser kalanlar var.
0: Çekimser kalanların büyük bir çoğunluğu sence yeter, şey yetmez ama evetçi mi?
1: Çok olurcu, çok mu oluyor acabacı?
0: Gibi.
1: Evet, yani yetmez demiyor da çok mu oluyor acaba diye endişe eden bir grup var. Yeniden Refah Partisi'nin filan takındığı tavır daha çok bu yönde. Hani işin nereye gideceğini tam olarak bilemiyoruz. O nedenle çekimser kalıyor.
0: İşte eleştiriler de o değil mi? Yani evet, işin nereye gideceğini bilemiyoruz. Bir öngörü ortaya koyamıyoruz. Neden? Çünkü çok ketumlar. Yani bir şeyler söylesinler ki biz de bir değerlendirebilelim. Değil evet mi? Yani öyle bir gerçi basına kapalı meclis toplantısı yapıldı. Bilgi verdi. İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı falan değil mi?
1: Evet.
0: Ama demek ki o bilgiler bile yeterli değilmiş. Yeterli olmadığını da bazı siyasiler o toplantı sonrasında evet açıkladılar.
1: Ya şey de var tabii Ali abi, şimdi Türkiye'de muhalefet yapma tarzı, siyaset yapma tarzı biraz yemekteyiz programları var ya, ona benziyor.
0: Evet. Hani
1: çorba yapıyor, çorbasını hiç beğenmiyor, köftesini beğenmiyor.
0: Güzel de olsa
1: beğenmiyor. Salatayı beğenmiyor. Hiç güzel de olsa beğenmiyor yani.
0: Evet.
1: Türkiye'de muhalefet biraz böyle yapıyor. Şimdi Türkiye'nin devlet geleneğini, devlet kurumlarının geleneğini, Türkiye'nin bugüne kadar sergilediği tavrı tarzı bilen bir siyasetçi ya PKK'nın silahlı kanadının en kalabalık olduğu dönemde bile, yani şehirlerde eylemler yapabildikleri dönemde bile bu tavizleri bu devlet vermemiş. Şimdi mi verecek? Niye verecek? İlk söylenen ne oluyor biliyorsun işte. Yani işte Erdoğan bir daha seçilmek için yapıyor diyorlar.
0: Öyle bir
1: şey var.
0: İddia ortaya koyuyorlar.
1: Sokaktaki insan da çok büyük ihtimalle şöyle diyecek. Ya eğer kardeşim bu iş sonunda çözülecekse, yani silahla çatışma bitecekse, terör bitecekse, Türkiye'nin doğusu, güneydoğusu bir huzur iklimine kavuşacaksa, Türkiye'nin batısı neyse doğusu da o şekilde olacaksa, yani 3 sene daha yapsın yani Erdoğan Cumhurbaşkanı yapsın, ne olacak yani?
0: Evet. Hatta
1: yani Türkiye'nin geleceğini kurtarıyorsun, bir 3 yılın 5 yılın hesabını yapacak durumda değiliz ki. Ha, siz düzeltebiliyorsanız, siz bu sorunu kaldırabiliyorsanız buyurun Cumhurbaşkanı siz olun. Ama arkalandaki kitleye bakıyorsun, hayır kesinlikle konuşmayalım, kesinlikle müzakere yapmayalım, kesinlikle şey yapmayalım, savaşmaya devam edelim diyen bir kitle var. Ama karşınızdaki bir düzenli ordu değil ki. Yani Almanya ile savaşmıyorsunuz, Yunanistan'la savaşmıyorsunuz. Yunanistan'la savaştınız.
0: Tamam, yani
1: yendiniz, bitti. Ama bu böyle bir nizami bir harp değil. Nizami harp, savaştık, yendik diyeceğiniz bir şey değil.
0: Eşit taraf değil. Yani eşit bir devlet yok
1: değil,
0: ortada.
1: Devlet
0: bir
1: yok ortada. 100 yılda sürebilir, 150 yılda sürebilir. Yani Osmanlı'da Celal isyanları 130 yıl sürebilir.

0: Evet.
1: Selçuklu'da başka isyanlar 80 yıl sürdü. Türkiye'de bu mesele 50 yıldır çok şiddetli ve kesintisiz bir şekilde geliyor. Geçmişte de var tabii. 24'te var, 37'de, 38'de
0: Kurtuluş Savaşı'nda da hem savaş hem de isyanlar vardı değil mi? Yani evet.
1: Ama ilk kez bu kadar kesintisiz, ilk kez bu kadar şehirlerde yayılmış, ilk kez bu kadar kitleleri gündelik hayatı, eğitimden siyasete, ekonomiden kültüre her alanı etkileyecek kadar bir mesele haline gelmiş ilk defa. Hani dediğim gibi nizami bir harp olur. Ya yenersiniz ya yenilirsiniz ama gayri nizami bir durum var ve bu 50 yıldır sürmüş, bir 50 yıl daha sürebilir. Ya bunda inatlaşmanın, hayır hiçbir şekilde müzakere etmeyin, hiçbir şekilde böyle bir yasa çıkartmayın. Ne yapalım? Savaşalım. Ne kadar savaşalım? Gittiği yere kadar savaşalım. Ama gitmediği bir noktaya da gelebilir bu. Yani seni içten içe çürüten, içten içe güçsüz bırakan ve bir anda bir bakmışsın çökmüş de olabilirsin.
0: Bir dinleyicimiz de bir mesajında yazmış. Diyor ki ortak bir platformda bizim bu konuştuklarımıza yönelik. Diyor ki ülkemizde yaşayan, Türkiye'de yaşayan yeni ülkemizde yaşayan bazı etnik gruplarda bazı haklar elde etmek için terör örgütü kurup başımıza bela olursa o zaman ne yapacağız diye soruyor. Bir izleyicimiz de ona cevap veriyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti, Türk Devleti bütün bunları hesaplamıştır. Muhakkak ki onların da önlemlerini almıştır diyor. Bir izleyici de ona cevap veriyor.
1: Demin de söylediğiniz gibi bu çerçeve yasada bir hak alma, hak verme meselesi yok. Yani eğitimle ilgili bir şey yok, yerel yönetimle ilgili bir şey yok, seçme seçimle ilgili bir şey yok, eşit yurttaşlıkla ilgili bir şey yok, seçim yasası ile ilgili bir şey yok. Yani bir alma verme yasası değil şu anda çıkan çerçeve yasa.
0: Bu terörü sona erdirdi.
1: Silahlı çatışmanın, silahlı örgütün kendisini tasfiye etmesine yönelik bir yasa. Bundan sonra yasalar gelebilir, bundan sonra bazı şeyler konuşulabilir. Ama zaten silahlı bir şeyin altında konuşmayacaksınız ki bundan sonra geleni. Başka etnik gruplarda o silahsız ortamda bunu konuşurlar o zaman. O seyircimizin sorusuna cevap verin. Hani başka etnik gruplarda hak ister ediyor ya. Ya Kürtler 50 yıldır, 60 yıldır bu silahlı mücadeleyle, terörle, şunla bunla bir şey olamayacağını
0: gördü ama
1: gördüler. Haliyle diğer etnik gruplar dediği kim bilmiyorum da onlar da baktıklarında görüyorlardır ya. En kalabalık grup olan
0: PKK
1: bile bunu yapamadıysa biz zaten yapamayız. Biz de bunu siyaset içerisinde yapalım noktasına zaten gelecektir ki bir de dediğim gibi hani 30 yıl sonrasının dünyası, Türkiye'si nasıl bir şey olacak bilmiyoruz ki. Hani biz şimdi Anadolu'da eğitim diyorsun. Öbür taraftan yapay zeka ilerliyor. Belki de Türkçe, Kürtçe, Arapça, Gürcüce, Fransızca, Almanca bilen konuşan çocukların olduğu bir ortamda bir Türk öğretmen gelecek. Dersini Türkçe anlatacak. Herkes kendi dilinde anlayacak belki de.
0: Şimdiden bile oldu zaten.
1: Şimdi de yapılıyor bile yani. Evet. Hani dünya değişiyor, çağ değişiyor. Artık 1980'lerde de bunu söylerlerdi. İşte şimdi Kürtlere bunu verirsek öbürleri de isterse derlerdi bak. 40 yıldır hala aynı klişe. Ya ama artık bir taraftan bu meselenin bitmesi lazım. Yani hepimizi fakir bırakmış, hepimizi yoksul bırakmış, hepimizi geri
0: sağlıksız,
1: bırakmış,
0: eğitimsiz. Sağlıksız,
1: eğitimsiz bırakmış. Toplumsal olarak da ruh sağlığımızı da bozmuş, kültürümüzü de şey yapmış, bizi birbirimize uzaklaştırmış, yabancılaştırmış bir mesele. Bu mesele kim çözecekse, nasıl çözecekse ortaya bir çözüm koyabilmesi lazım. En azından bir çözüm koyabilmesi lazım. Bu evet. Çerçeve yasada yeterlidir, yetersizdir. O kısımlara hiç girmiyorum ben. Ama bir silahlı örgüt, ben kendimi tasfiye edeceğim, silahı da bırakacağım diyorsa devletin buna kayıtsız kalmaması gerekir.
0: Evet. Şimdi bir de tabii şey var, yani şimdi siyasi partiler konusuna sonra geleceğiz de ondan önce

0: şunu bir değerlendirmek lazım. Şehit yakınları var.
1: Evet.
0: Ve çok insanı nasıl desem böyle saatlerce ağlatacak, insanın yüreğini sıkan, insanın içine çok derin acılar, ızdıraplar bırakan şehit hikayeleri var.
1: Evet.
0: Bu şehitlerin yakınlarının duyguları önemli. Gaziler var. Yine aynı ölçüde insanın yüreğini parça parça eden hikayeleri var gaziler.
1: Kesinlikle.
0: Gazilerin yakınları var. Yani abisini, babasını kolsuz bacaksız görmeyen bir kişi olarak karşısında oturur gören çocuklar var, evlatlar var, eşler var, nişanlılar var, değil mi?
1: Evet.
0: Yani şimdi onların durumu çok hassas ve bazı şehit yakını gazi dernekleri, terör mağduru dernekleri sessiz bazı kentlerde. Bazıları sesini yükseltiyor. Bazıları da bir şeyler söylüyor ama böyle temkinli yaklaşıyor. Bunu nasıl değerlendirir? Yani nereye koyacağız?
1: Evet.
0: Nereye tutturacağız?
1: Bu bir şehit ailesi, şehit annesi, şehit babası, şehit çocuğu, şehit kardeşi ya da gazi yaşadığı süreci bu travmatik durumu atlatması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani normal bir herkes gibi normal bir hayat yaşaması mümkün değil. Haliyle meselelere herkes gibi bakmasını da
0: bekleyemeyiz.
1: Evet. Haliyle bu tip yasalar da çıkartılırken sabahki programda da söyledik. Şehit ailelerinin, gazilerin ve onların yakınlarının kalbini kırmayacak, onları incitmeyecek. Onlara bir yenilgi
0: hissi tattırmayacak. Yani gururla geziyorsa evet. O gururla hala gezebilecek.
1: Evet.
0: Yani o başı taraf, dik olacak.
1: Bir taraf yendi, bir taraf yenildi gibi bir durum olmayacak. Her zamankinden her zaman 10 birim değer veriyorsan şimdi 30 birim, 40 birim fazla değer vereceğin bir süreç olacak. Yani onun rızalığını alman gerekiyor. Çünkü bu savaş ortamını devlet olarak o dönem sen mesela dedin ki gidin savaşın dedin. Ve bu insanlar gittiler savaştılar.
0: Evet.
1: Bugün de ben bu savaş ortamını bitireceğim diyorsun. O gün savaşın diye de devletti. Bugün hayır savaşmayacağız. Onlar da silah bırakıyor. Ben de onlar silah bıraktığı için bir takım ceza yasası düzenlemeleri yapacağım diyen de devlet.
0: Evet.
1: Tabii ki şehit ailelerinin, gazilerin gönlünü kırmadan, onların rızalığını alarak onların hassasiyetlerini gözeterek yasaları çıkartmanız ya da yasalar çıkartken ona göre konuşmanız, ona göre davranmanız gerekir. Hem siyasetçilerin hem de bu işin muhatabı olan diğer tarafın, yani silahlı örgüt mensuplarının ya da onların destekçilerinin bu hassasiyeti gözeterek açıklamalar yapması, bu hassasiyeti gözeterek cezaevinden biri çıkaracaksa mesela onu karşılaması vesaire gerekir. Şimdi bizim Anadolu toplumumuz bilge bir toplumdur. İlk çözüm süreci biliyorsun Habur'daki Davul Zurna görüntülerinden sonra kırılmıştı. Yani o Habur'da bir karşılama, evet. Kahraman gibi karşılama.
0: Çadır mahkemeleri.
1: Evet, çadır mahkemeleri olduğunda halkta böyle çözüm sürecine ilişkin antipati oluşmuştu. O zaman bizim Tokat tarafından bir yurttaşımızla beraberdik. Bir yerde oturuyorduk. Dedi ki ya bu meseleyi çöz ama dedi. Yani böyle davulla, zurnayla milletin gözüne sokarak niye geliyor? Ya sessiz sedasız. Tamam gelsin. Sessiz sedasız. Teslim mi oluyor? Abba mı oluyor? Normal hayata mı karışıyor? Karışsın. Ama bunu insanların gözüne sokmayın bu derece. Şimdi bu Anadolu irfanı böyledir yani. Hani sen benim çocuğum öldü. Bundan sonra bütün çocuklar da ölsün. Bütün 20 yaşında asker şehit olsun, polis şehit olsun diye hiçbir şehit annesi öyle düşünmez. Ama kendi açısına da saygı duyulmasını ister. Değil mi? Yani en azından benim göreceğim şekilde benim kapımın önünde bu şeyini yapma. Hani olurdu ya işte

0: birisi birisini öldürürdü.
1: Öyle olurdu, mahallede düğün olmaz.
0: Evet. Yani
1: düğün ertelenir.
0: Düğün ertelenir. 20 ya da işte adam yatar çıkar, çıktıktan sonra ailesi der ki ya işte bak hani onlara bir evlat acısı yaşattındır, orada görünme.
1: Evet.
0: Yani burada durma yani. Yani onların kan davası güdeceğinden değil ama sen uzakta kal yani, gözlerine görünme. Bu hassasiyetleri gösterdikten sonra hani ben şehit ailelerinin, gazilerin hayır efendim bu mesele çözülmesin, İlen nihayene savaş olsun
1: demezler.
0: Diyeceğini zannetmiyorum.
1: Evet.
0: Abi şimdi bizim toplumumuz zaten hani Akif'in şiirinde de diyor, şehit oğlusun diyor yani. Bizim toplumumuz şehitlik ve gazilik üzerine kurulmuş yani.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani sen Kosova 300-400 sene yönettin. Kosova'da hala Türkçe konuşuluyor.
1: Evet.
0: Değil mi? Sonra Kosova'yı bıraktın geldin. Kosova'da şehit olanlar yok muydu? Gaziler yok muydu?
1: Her yerde var.
0: Her yani. Yerde vardı yani.
1: Suriye'sinden tut Arnavutluğa kadar.
0: Her yerde şehitlerim vardı yani.
1: Moritanya'da bile.
0: Tabii. Yani. Evet. Yani ne oldu işte bir şekilde büyürsün, güçlenirsin. Devlettir bu. Hani İbn Haldun'un dediği gibi canlı bir organizma gibidir. Bazen büyür, bazen küçülür, bazen çok uzak diyarlara gider fetheder, bazen Anadolu'ya gelir sıkışır. Ama devletin ve milletin devamlılığı, tarih sahnesinde kalması, bir atılım yapabilmesi, bir ulus olabilmesi, bir çağ yakalayabilmesi için de bazen için kan ağlaya bir yerlerden gelirsin. Yani biz mesela Selanik'i çok rahat mı bıraktık? Sofya'yı, Üsküp'ü
1: kurşun atılmadan bıraktık.
0: Tabii Felipe'yi, Kırcalı'yı çok yani, rahat mı bıraktık yani?
1: Yani Osmanlı yönetimi kurşun atmadan bıraktı ama halk öyle bırakamadı. Halk acıyla yani millet acıyla, acıyla bıraktı.
0: Ama ne yaptın? Geldin burada orayı bırakmazsan burayı kaybediyordun yani.
1: Evet.
0: Hatırlıyor musun? Hani burada da daha büyük bir devlet kurdun. Daha güçlü bir devlet kurdun. Haliyle bir yerden sonra artık bizim güncel bakışımız başka bir şeydir. Tarihsel gerçeklik başka bir şeydir. 100 yıl sonra şu an burada olan hiç kimse olmayacak Türkiye'de. Bambaşka bir nesil olacak.
1: Evet.
0: Dünyada da bambaşka bir nesil olacak. Yani 100 yıl sonra Ali burada olmayacak, Abidin burada olmayacak. Bizim torunlarımız burada olacaklar. Biz torunlarımızın hayatını, geleceğini şu anda mesela mecliste görüşüyoruz. Onlara nasıl bir ülke bırakacağız? Ne bırakacağız? Gelecekte Gazze gibi mi olacaklar? New York gibi mi olacaklar? Danimarka gibi mi olacaklar? Avrupa gibi mi olacaklar? Afganistan gibi mi olacaklar? Bugün bizim atacağımız adımlar bunu belirleyecek. Nasıl ki 1919, 1920, 21, 22, 23, 24'te hep annem falan anlatırlardı. Derlerdi ki insanlar o kadar açmış ki hükümetin atının affedersin dışkısındaki arpayı seçip evet. yerlermiş. O sayede onların o acıları çektiği için biz bugün bak televizyonda program yapabiliyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Onlar bizim bugünümüzü kurdular. Deselerdi ki ya işte ben hükümetin atındaki pisliği yemektense giderim İngiliz'den para alırım. Vatan vatan durumunda değil deseydi biz de bugün Bangladeş gibi bir şey olacaktık yani.
1: Evet.
0: Hani meselelere biz bakarken gündelik siyasetin, gündelik koşturmanın şeyiyle baktığın zaman işin içerisinden çıkamazsın. Herkes bir kulp takar. Herkes bir şey söyler. Ama işin sonunda gelip geleceği şudur. Bir şeyler sürdürülebilir halden çıkmışsa, sürdürülemeyecek durumdaysa o artık kanserli bir hücre olmuştur. Onu kesip atman lazım. Türkiye'de şu anda 50 yıldır sürdürdüğü bu silahlı mücadeleyi bu saatten sonra sürdürebilir mi? Sürdürebilir. Ama
1: sürdürmemesi gerekiyor.
0: Amputeyle de sonuçlanabilir. Yani
1: evet.
0: sürdüreyim, savaşmaya devam edeyim. Nasıl bitireceksin? 50 yıldır bitmemiş, çatışmışsın, savaşmışsın. Her türlü kaynağını kullanmışsın. İnsan kaynağın gitmiş, ekonomik kaynağın gitmiş. Bizim kaç tane asteğmenimiz şehit oldu?
1: Subay.
0: Ya, değil mi? Subayımız.
1: Erler.
0: Bir subay kolay mı yetişiyor?
1: Polisler.
0: Bir subayın yetişmesi kolay mı? Bir yüzbaşı, bir albay kolay mı yetişiyor yani? Bir millet olarak okutuyorsun, büyütüyorsun, yüzbaşı yapıyorsun, adam kendi ülkesi sınırları içerisinde bir meseleden dolayı şehit oluyor, ölüyor. Ya bunun sürdürülmesi

0: edilebilir bir şey değil artık. Bunu görmemiz lazım. Ha biz bu çerçeveyi yasayı beğenmiyoruz. Ya o zaman siz çözün. Başka bir şey söyleyin. Ama çözün.
1: Evet. Şimdi biz beğenmiyoruz diyor katiyen karşı İYİ Parti.
0: Evet.
1: Zafer Partisi de aynı çizgide. Şimdi tabii asıl beklenen durum yeni partinin tavrıydı.
0: Evet.
1: Yeni parti ana muhalefet partisi oldu. Şimdi yeni partinin bugün mecliste çerçeve yasa görüşülürken Genel Başkan Özgür Özel konuştu. Evet diyeceklerini söyledi. Hı hı. Ve ciddi de bir tepki almaya başladı. Özellikle sosyal medyada.
0: Evet.
1: Şimdi birincisi yani şöyle, neden tepkiler geliyor Özgür Özel'e bu kadar yoğun ve ağır? Tabanın beklentisini bu konuda yeni parti Özgür Özel ekibi karşılayamadı mı? Ne oluyor? Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Roma'da bir söz varmış. Generaller derlermiş ki Kapitol Tepesi Tarpeya kayalıklarına yakındır derlermiş. Kapitol Tepesi, Kapitol dedikleri zafer kazanan generalin ödüllendirildiği, işte nişanlarının falan takıldığı bir bölge. Tarpeya kayalıkları da savaşta yenilen generalin kayalıklardan atılıp öldürüldüğü yer. Ve arası 2-3 kilometreymiş yani. Derlermiş ki yani ikisi birbirine çok yakın. Siyasette de Kapitol Tepesi ile Tarpeya kayalıkları birbirine yakındır. Özgür Özel bugüne kadar Kapitol Tepesi'ndeydi. Değil mi? Nişan takılıyordu, alkışlanıyordu. Ne dese o harikasın, lider oldun, o oldun, bu oldun, Özgür Özel yıktın geliyorsun. Lider kendi milletvekiline laf geçiremiyor şu anda. Daha grup toplantısı yapılmamış, hiçbir şey yapmamış. Milletvekilleri çatır çatır diyor ki biz hayır vereceğiz.
1: Evet.
0: Ya bir genel başkanı dinleseydin. Hani lider? Ve bugün Özgür Özel'in yaptığı açıklama var ya, siyaset tarihinde, bırak Türkiye'yi, dünya siyaset tarihinde böyle makyavelist bir açıklama görülmemiştir ya. Yani biz evet vereceğiz, milletvekillerimiz milletin sesini dinleyecek. Sen evet. Niye milletin sesini dinlemiyorsun? Ya milletin sesini dinlemek ne demek? O ayrı bir şey de. Sen niye dinlemiyorsun abi o zaman milletin sesini? Milletvekilleri milletin sesini dinliyor. Biz de evet veriyoruz.
1: Yani bu şeye benziyor. Ben kapıyı içeriden kilitledim ama duvarlar yok.
0: Duvarlar yok.
1: Öyle bir şey.
0: Ya da sen evet veriyorsan milletvekilin niye evet vermiyor? Ya da milletin sesini milletvekilin nasıl dinliyor? Seçim bölgesine göre dinliyor. Yani Muğla milletvekilim hayır versin, Diyarbakır milletvekilim evet versin.
1: Evet.
0: Daha böyle kendi partisini bölgeye göre bölen, milletvekilinin seçim bölgesine göre bölen ve evet de demiyorum, hayır da demiyorum.
1: Özgür Özel tam olarak şunu söylüyor. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içerisinde bu yasaya evet diyeceğiz.
0: Diyeceğiz. Milletvekillerimiz de milletin sesini dinleyecekler evet. Diyor. O zaman milletvekillerin tarihsel bir sorumluluk taşımıyor mu? Ya da sen mi milli değilsin? Yani hangisini söylemek istiyorsun? Biz aylardır burada Özgür Özel ile ilgili biliyorsun sabah da söyledim. Program yaparken hep dedik ki ya kardeşim bak parti için mücadele tatlı geliyor. Herkes seni alkışlıyor. Ama eninde sonunda bu ülkenin ciddi sorunlarıyla karşılaşacaksın. Hazırlığın var mı? Altyapın var mı diyorduk değil mi? Evet. Defalarca burada bunu söyledik.
1: Konuştuk. Ekibin var mı?
0: Ekibin var mı? Ve arkadaşlarımız da sosyal medyada neler neler diyorlar. Yok butlancısın, yok bilmem nesin. Ya kardeşim evet. Biz butlancı değiliz de siz biraz şeysiniz.
1: Yani senin makalende söylediğin gibi cicim ayı bitti diyorsun.
0: Cicim ayı bitti. Yani her dediğini alkışladıkları, her dediğini övdükleri o ay bitti. Artık gerçekle yüzleştin. Artık adam sana diyor ki kardeşim bana bir cevap ver. Evet mi hayır mı? Yani siyasette böyle bir şey yok. Ben tarihsel sorumluluğum gereği evet diyeceğim. Milletvekilleri milletin sesini dinleyecek.
1: Peki bu durum...
0: Sen mi milli değilsin? Milletvekilleri mi tarihsel sorumluluk almıyor?
1: Peki bu durum yani Özgür Özel'in bu tavrı, bu söylemi yeni parti ile CHP arasındaki dengeyi nasıl değiştirir?
0: Şu an yeni partiye bir takım beklentilerle giden ulusalcı, milliyetçi kesine çok büyük tepki var. Çok büyük tepki var. Çünkü bunu öğren Özgür Özel'in kendisi oldu. Yani Özgür CHP'den geçenlerde bir CHP'li siyasetçiyle konuştuk. Şunu söyledi. Dedi ki ya biz ev taşır gibi taşındık. Yani bir partiden bir partiye gittik. Ama niye gittik? Niye ayrılıyoruz? İdeolojik olarak neredeyiz? Dünyaya nasıl bakıyoruz? Türkiye'ye nasıl bakıyoruz? Türkiye'nin meselelerine nasıl bakıyoruz? Belli değil. Ev taşınırken herkes geldi evle beraber.
1: Ama ruh orada mı kaldı?
0: Yok. Herkes geldi. Yani herkes geldi. Bu çözüm sürecinde çok sert bakan da geldi, uyumlu bakan da geldi,
1: hayırcı
0: demokrat
1: evet,
0: da geldi, çöbe. Milliyetçi de geldi, yurtsever de geldi, Atatürkçü de geldi. Herkes geldi. Herkes farklı bir sahikle geldi. Çünkü sen en başından beri bir şey söylemedin. Sadece şunu söyledin. İktidar. Yani iktidara kimse yok demez. Bana da desen abiden iktidar olmak istemezsin. İsterim derim.
1: Evet.
0: Sonra peki bunun karşılığında benden ne istiyorsun diye de sorarım. Şu ana kadar cicim aylarında kimse Özgür Özel'e hani iktidar, iktidar diye bağırıyorlardı. Peki Özgür Bey bunun karşılığında bizden ne istiyorsun diye sormadılar. Şimdi Özgür Özel geldi dedi ki kardeşim biz iktidar olacaksak Kürt oylarına da ihtiyacımız var. Onun için evet mi hayır mı kafam karışık. Bu kez sosyal medyada bir linç başladı. Tepkiler başladı. Ve Özgür Özel de maalesef bir siyasetçinin yapmaması gereken bir şeyi yaptı. Sosyal medyaya bakıp kararını verdi.
1: Bir siyasetçiydi, şu anda adını hatırlayamadım, Kürt siyasetçilerden. Şöyle bir iddiası var. DEM Parti seçimlerde destekleyecek Erdoğan'ı ve yeniden seçilmesini sağlayacak. CHP'ye de asla oy vermeyecek.
0: Yani, yeni partiye.
1: Yeni partiye, özür dilerim. Yeni partiye de asla yani yanına yaklaşmayacak.
0: Ya şu anda Özgür Özel
1: böyle bir
0: ve yönetimi
1: şey var
0: yeni partide bir ideolojik boşluk yarattı. Yani yeni partinin tanımlamasını Özgür Özel yapmıyor. Parti yönetimi yapmıyor. Hani siz nesiniz? Sağcı mısınız? Solcu musunuz?
1: Duruma vesaire. Göre mi değişiyor? Yani
0: evet, duruma göre değişiyor. Sosyal medyaya göre değişiyor. Yani bir lider, hani milletvekiline laf geçiremiyorsun. Milletvekilin sen daha toplantını yapmadan, MYK'nı yapmadan milletvekilin ben hayır oyu vereceğim diye açıklama yapıyor ve sen
1: bunu diyebiliyor. Tabii, kaygı duymadan söylüyor.
0: Gel bakalım buraya. Kardeşim sen bu partinin üyesi misin? Bu partinin milletvekili misin? Evet milletvekiliz. Ya bırak bir MYK toplantımızı yapalım.
1: Değil mi?
0: Bir kararımız çıksın. Hani liderdi? Özgür Özel lider oldu diyorlardı. Daha partideki milletvekillerine sözü geçmiyor. Lider sosyal medyaya bakıyor. İşte bakın efendim sosyal medyada çok tepki var. O zaman havet diyelim. Yani hayır evet. Karışık diyelim yani. Ya bir lider sosyal medyaya bakar mı? Margaret Thatcher'ın çok güzel bir sözü vardı. Der ki bugün benim hakkımda ne düşündüğünüz umurumda değil. Yarın ne düşündüğünüz önemli benim için. Bir siyasetçi olarak geçmiş programlarda da bunu söyledik. Dedik ki ya bak sen CHP'nin iç meselesini konuşuyorsun, tatlı geliyor. Halk alkışlıyor, cicim ayları. Ama Türkiye'nin ciddi meseleleriyle karşılaşacaksın, buna bir hazırlığın yok gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ya dışarıdan baktığımızda biz bunu görüyorduk. Bak yakalandın, hazırlıksız yakalandın.
1: Ki önemli bir konu.
0: Çok önemli bir konuda. Yani öyle basit bir şey de değil. Hani işte hemşirelerin 3600 göstergesi gibi bir değil. Yasa da değil yani. Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir konuda bir sözün yok ya. Bir sözün yok. Konuşmanda somut hiçbir şey yok. Sadece herkesin evet diyebileceği demokratikleşme.
1: Peki ne olur? Yani Özgür Özel'e yönelik parti içi bir muhalefet güçlenir mi? Bu başlar mı? Veya
0: parti
1: ne bileyim?
0: Muhalefet
1: öyle bir ihtimal var mı?
0: Şu an için erken ama şu olur. Yeni partiden İYİ Parti'ye doğru, Zafer Partisi'ne doğru
1: kayış mı olur?
0: Bir
1: yani?
0: Kayış olur. Bir kaçış olur. Çünkü bu kitle artık CHP'den zaten koptu. CHP'den koptu. Bir partiden çıkma alışkanlığı edindi. Hmm. Ve bu kitle bir siyasetçiyi yönetmenin tadını da aldı. Siyasetçinin en büyük tehlike zaten bu. Yani millete rağmen siyaset yapılmaz derler ya, bunu popülizmle karıştırırlar. Ya şimdi halk, geçen programlarda da söyledik, evlilik yaşının 14'e indirilmesini istiyor çoğunluk. İndirecek misin?
1: Evet.
0: Yani halkın her dediği doğru mudur? Çoğunluk her zaman haklı mıdır? Sen niye varsın o zaman siyasetçi olarak ya? Halkı ikna edemeyeceksen. Kardeşim sen böyle diyorsun ama bak ya

0: yarın benim haklı çıktığımı göreceksin diyemeyeceksen niye varsın abi? Nerede Atatürkçülük?
1: Evet.
0: O zaman Atatürk'ten oylama yapsaydı, oylamadan cumhuriyet çıkmazdı, padişahlar devam çıkardı. Giderdi Vahdettin'in kızıyla da evlenirdi.
1: Paşa olarak.
0: Damat paşa olarak devam ederdi yani.
1: Evet.
0: E ya şimdi burada da ben hani evet ver ya da hayır ver anlamda söylemiyorum ama bir tavrın olur ya, bir siyasetçi olarak.

0: Medyadan gelen tepkilere göre şeyi ölçüyorsun. Yarın bu hani diyorsun ya parti içinde bir muhalefete döner mi? Parti içinde bir muhalefete dönmez ama halkta şöyle bir şey oluşur ya, Özgür Özel'in devlet yönetebilecek şeyi var mı acaba? Yani var mı?
1: Şimdi zemin bana, zemin sağlam mı?
0: Bana danışacaksan şimdi bunu bana danıştın. Ben sosyal medyada yazdım diye ikiye böldün. Bir grup evet, bir grup hayır dedin. Yarın Merkez Bankası ile ilgili bir karar alman lazım. Ondan mı bana danışacaksın? Sosyal medyadan ben mi yazacağım sana? Ya da bir anlaşma yapacaksın. Bak mesela Erdoğan bir anlaşma yapmış. Mekke anlaşması.
1: Bir mesaj var. Diyor ki ama Özgür Özel'in bu tavrı Özgür Özel'in yeni siyasetiyle uyuşmuyor mu Abidin Bey? Çünkü Özgür Özel dedi ki biz geleneksel delege yönteminden vazgeçiyoruz. Milletvekiline, belediye başkanına, parti başkanına, hatta başbakana, cumhurbaşkanına bile bizim üyelerimiz karar verecek.
0: Tamam. Şimdi üyeler karar verebilir.
1: O zaman bir dakika. Partinin önemli politika kavşaklarında da Özgür Özel'in halka danışmasının ne sakıncası olabilir ki?
0: Abi o zaman niye koalisyonlardan çekiniyor toplum? Yani nasıl olacak? Nasıl olacak abi? Yani Türkiye'nin bütün meselelerinde ben Yenişehir ilçesindeki delegenin oyunu mu bekleyeceğim? Devlet yönetmekten bahsediyoruz ya. Yani bu evet. Sayın izleyicimiz parti için meseleyle devleti karıştırıyor. Tamam, parti içinde belediye başkanını seç, genel başkanını seç, genel başkan yardımcısını seç. Ona kimse bir şey demiyor. Ya ama devletin meselesinde efendim Gökçebiren köyündeki Ahmet abinin oyunu mu bekleyeceğiz? Ahmet abi diyecek ki kardeşim ben zaten o şeyde olsam, donanımda olsam ben kendim giderim yönetirim. Ben
1: aklımı zaten vekaletimi verdim.
0: Veriyorum, ben sana bunu yap diye veriyorum. Hani seyredikleri sistem Amerika'daki sistem. Amerika'da başkan mesela gider mahallelerden seçile seçile gelir. Partisinin aday olur. Partisinin aday olduktan sonra ister demokrat olsun ister cumhuriyetçi olsun, oradaki Amerika'daki delege der ki kardeşim ben Amerika Birleşik Devletleri'ni sana emanet ettim. Doktrinin nedir? Neyle yöneteceksin? Bana danışacaksan o zaman ben profesyonel olarak paramı da ver yani. Ya da bana danışacaksan ben de milletvekili yap. Meclisi o zaman 30 bin kişi yapın. 30 bin milletvekili olsun. 50 bin kişilik de belediye meclis üyeleri olsun. Öyle şey olur mu? Yani delege sistemini kaldırdık. O başka bir şey.
1: Şekilde ama delege sistemi olacak da yasalar gereği, yönetmelikler gereği, ama her şeye halk, üyelerimiz daha doğrusu, üyelerimiz karar
0: verir. Abi üyeler karar veremez her şeye. Yarın gelir adam vali atayacağım derse ne yapacaksın abi? Öyle şey olur mu ya? Ya biz seni niye seçiyoruz abi siyasetçi olarak?
1: O zaman mesela örnek veriyorum, bir A kentine vali atandı.
0: Üyelerden oy mu bekleyeceğiz?
1: Üyeler toplanacak, biz bu vali istemiyoruz diyecek ve istiyoruz.
0: Abi oldu bak, Menderes döneminde en büyük hatalardan biri şuydu. Bunu İlber Ortaylı'nın bir yazısında geçer. Halk artık kaymakam değiştirecek, vali değiştirecek kadar işi abartmıştı der yani. Evet. Bak gidiyor, valiyi beğenmiyor. Gidiyor Demokrat Parti il binasına. Biz bu validen şikayetçiyiz. O da Ankara'ya bildiriyor, valiyi arıyorlar falan. Ya böyle devlet gider mi? Yani biz seni niye seçiyoruz? Sana bir vekalet veriyoruz. Değil mi? Evet. En ilkel yönetim sisteminde bile böyledir. Bir kral seçersin. Der ki sen bizim adımıza yönet. Karar ver. Biz de kendi işimize gücümüze bakalım.
1: Peki
0: bir de burada kastettiğimiz zaten şu. Hani halka sorma meselesinden ziyade rüzgar nereden geliyorsa oraya gideceğiz gibi bir izlenim çizdi. Ben ona itiraz ediyorum. Bir siyasetçi böyle olmamalı. Yani rüzgar oradan geliyor. Biz rüzgara göre hareket edeceğiz. Hep vurguluyorum. Şu anda halk oylaması yap. Evlilik yaşı 14'ü insin mi de %70 çıkar. Ne yapacaksın? Ama 14'e doğru mi indireceksin?
1: Ama doğru bir şey mi bu ya? Evet. Dediğin çok net. Hakikaten öyle. Şimdi peki ne bekliyor o zaman yeni partiyi? Biraz değindin ama
0: yeni parti
1: geçiştirebilecek mi bu?
0: Bu süreci şöyle. Tutarsızlığı. Şu an kendisi açısından en az hasarla atlattığını düşünüyor. Dün ben bir eski CHP'li siyasetçiyle konuştum. Dedi ki bazen dedi hiçbir şey söylememek daha az risklidir. Bir şey söylemek çok riskli olabilir. Yani hiçbir şey söylemezsen

0: riskin az olur. Yani Ali bu konuda ne düşünüyor? Ali susarsa hiçbir risk yok. Ama ne düşünüyorsa Ali deyip Ali bir iki cümle söylerse o daha riskli siyasetçiler açısından.
1: Doğru.
0: Şu anda da biraz böyle sustu. Yani yasaya yok demiyor. Kürt realitesini reddetmiyor. Demokratikleşmeyi reddetmiyor.
1: Bunu sence bilinçli
0: mi? Niye o zaman hayır ver diyorsun?
1: Bu bilinçli mi oldu sence yoksa
0: ya şöyle,
1: planlayamadılar mı?
0: Son ana farklı bıraktılar. Planlamayı son ana bıraktılar ama biraz riskli bir planlama oldu. Çünkü bundan sonrası da önemli. Evet. Bundan sonra çünkü atılacak adımlar gelecek seçim ittifaklarını falan belirleyecek. Gönül bağlarını belirleyecek. Yeni yasalar büyük ihtimalle gelecek. Bu yeni yasalar için erkenden partiler ittifaklar kuracaklar çok büyük ihtimalle. Vaatler oluşturacaklar. Daha da önemlisi yeni parti açısından şu sıkıntı oldu. Memleketin meselelerine ne kadar hakim, ne kadar hazırlıklı, yani ne kadar bir devlet adamı olabilir? Şimdi bazı siyasetçiler parti sözcüsü olmak üzere doğmuştur. Halk onları sever. Bağırması, çağırması, mitingi, karizması, ya çok güzel adam konuşuyor.
1: Ama
0: tam
1: karar,
0: öyle parti sözcüsüdür.
1: İş karar vermeye.
0: Bazıları da evet devlet adamı olarak doğmuştur. Şimdi bak bir Musavat Dervişoğlu'na bak. Bir Özgür Özel'e bak. Bak Musavat Dervişoğlu düşüncesi doğrudur, yanlıştır demiyorum. Nereden tuttuysa o çizgide devam etti. Grubunu da kontrol altına tuttu. Söylemini de kontrol altına tuttu bu süreçte. Özgür Özel el yükseltiyorum, Kürtlere devlet veriyorum diyordun CHP'nin genel başkanıyken. Şimdi tarihi sorumluluk ona milletin sesini demek, milletvekiline gibi bir noktaya geldi. Hep anlattığım bir fıkra var. Fıkra değil de gerçek. Rahmi Koç bir yere gitmiş. Hep bir yerde yemek yermiş ve çok yüklü bahşiş bırakırmış. Rahmi Koç da onun peşinden o benzer bir mekana gitmiş. Bahşiş bırakmamış. Garsonlar da tabii sitem etmişler. Ya Bey, Rahmi Bey geldi. Çok yüksek bahşiş bırakıyor falan.
1: Babası geliyor bir şey bırakıyor.
0: Demiş ki o demiş onun babası Rahmi Koç. O bırakır. Onun babası Rahmi Koç. Şimdi CHP'deyken değil mi? Bahşiş bırakıyordun. El yükseltiyorum. Devlet vaat ediyorum. Oydu buydu diyordun. Net konuşuyordun. Buraya geldin. Diyorsun ki ben tarihsel tutarlılığımı, sorumluluğunu sürdüreceğim ama milletvekillerim milletin sesini dinleyecek. Milletvekillerini sorumsuz ilan ediyorsun. Kendini milletin sesini dinlemez ilan ediyorsun. Böyle garip bir makyavel bir söylem koyuyorsun. Niye? Çünkü CHP babanın partisiydi, babanın ocağıydı. Bu senin partin.
1: CHP'de duvarlar sağlamdı.
0: Sağlamdı. Temeli sağlam atılmıştı. Şuydu buydu. Burada burayı sen kendin sıfırdan kurdun. Burayı biraz daha şey kullanıyorsun. Böyle dikkatli kullanıyorsun. Sosyal medyaya bakıyorsun. Kim ne yazmış ona göre hareket ediyorsun. Yani CHP'de de dikkatli kullanıyordun. Niye orada el yükseltiyorum, Kürtlere devlet vaat ediyorum dedin. En baştan karşı çıkaydın o zaman. Bugün hani diyorsun ya sözümüzde durmak için evet diyeceğiz diyorsun. Hani Anadolu'da bir laf vardı ya kardeşim böyle yarım ağız verirsen hiç verme derler yani. Ya inanmıyorsan verme abi destek.
1: Evet.
0: Yani inanmıyorsan evet deme. Sakıncalı görüyorsan evet deme. Ya ben hayır diyemiyorum arkadaşlar. Siz hayır deyin. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Şu anda cicim ayları bitti dediğim bu. Bu birkaç ay sonra bunu rakip siyasi partiler kullanırlar Özgür Özel'e karşı. Demek kardeşim bak sen kendi milletvekiline ayrı, seçmene ayrı, buraya ayrı konuşan birisin. Ama öbür tarafta Musavat Dervişoğlu seçmene ne söylüyorsa mecliste de onu söyledi. Milletvekilinin olduğunu söyledi. Oyunu da o yönde attı. Doğrudur, yanlıştır hiç tartışmıyoruz. Etik olarak bir şey tartışıyoruz. Neysen, neye inanıyorsan onun peşinde gitmelisin. Ben sosyal medyada yazdıklarımla seni yanıltamamalıyım. Seni evet yönlendirememeliyim. Benim öyle bir gücüm olmamalı. Yani ben seçmenim, parti üyesiyim. Ama ben parti üyesi olarak parti üyeliğimi bilmeliyim. Sen de genel başkan olarak genel başkanlığını

0: bilmelisin yani. Sosyal medyada organize olan herkes seni yönetememeli ya. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman şöyle olsun. Evet, taraftarlarda örgütlenselerdi sosyal medyada, bir baskı yapsalardı, evet mi diyecektin?
1: Abidin, güzel bir sohbet oldu.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Süremizin de sonuna geldik. Bu hafta da konuşalımı burada sona erdiriyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrar buluşuyoruz.
1: Evet.
0: İlhan hocamızı getiriyor muyuz artık Çamlıyayla'dan?
1: İlhan hocamıza buradan selam gönderelim. Hocam bu sezon biraz yoğun olacak.
0: Domatesi ekmiş, biberi hasat etmiş. O gün paylaşıyordu.
1: Evet, sürekli konuşalım da bizimle yeni sezonda sürekli her hafta bizimle birlikte olamayabilir. İşleri ve malum kendisi Mersin Üniversitesi'nde profesör. Programı uygun olduğunda, işleri uygun olduğunda, eğitimi uygun olduğunda, zamanı uygun olduğunda daha doğrusu bizimle birlikte olacak tabii ki önümüzdeki süreçte de. Profesör Doktor İlhan Ege'ye de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum abidim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Konuşalım buradan noktalıyoruz. Önümüzdeki pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

0: Reklam tanıtım. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşu.

0: okuldur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır. Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Şarkı güzelmiş, bir daha çalsana.
1: Reklam kazandırır.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

de. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 5

0: 1290 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: SML Restorant ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

uçmak istedik masmavi göklere. Aşkın hükmü kalmamış ki dünyada. Şimdi baran parçalı acı kalbimi.

bize. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmet

0: devreye girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Lezitli Belediyesi arkası Lezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve

0: ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
1: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12.

0: Radyonu sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.